0: aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce.
1: Ben seni en çok umutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum Allah'a açıldığında.
0: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapının açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda.

0: ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şey, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni, seni kaybetmek korkusunu bile, içimde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum.

dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle,

duvara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin.

başlı sonla biten bir hikaye. Hayal ettim seninle varlığını hissettirmektir yapacağım sadece.

elinde aşk düşmüş ta en son. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, gülüyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura

0: üzüm iş yanında.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca,

0: anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin. SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
10: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
11: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
10: Renault Dacia Gürsoy Grup.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
15: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve bir gündem dışı olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü. Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Başkan Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Günler Belediye Başkanı Fatih Öngen'in dile getirdiği Sipahili Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Başkan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını da vurgulayan Başkan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Seçer, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Tuğra'nın TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusundaki bilgi talebini de yanıtladı.
1: Bozön TOKİ su tartışması olmuştu ya, onu izah etmiştik. Yalnız bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre saniye değil mi? Yeni bir kaynak bulduk. Büyük bir oranda orada şeyi de aşıyoruz yani. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik.
0: Büyükşehir'in konut projesi hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, Tarsus ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.
1: Sonra Toroslar var. Bizim çok sosyal konut yapacağımız alanlar var. Yani bir ucudan başlıyoruz açıkçası. Farklı gelir gruplarına uygun olacak. Ama üst gelir grubu değil, orta, orta alt, daha alt bu şekilde bölgesel şeyler var, elimizde araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olan toplantısı birinci birleşimi, 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
4: Daily One Energy, Orzakstan.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537

0: Dilenen hizmet anlayışıyla Santa Iraz, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iraz Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iraz, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com, Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısında konuştu. Gürlek, biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP'ye sert mesajlar veren Bahçeli, bugün CHP'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Nitekim ülke gündemi siyasi partilerin kendi iç hesaplarının yükünü taşıyacak bir hamal değildir, dedi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda hafta tatilinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmedildi. Ayrıca izinlerin kullandırılmasına yönelik ispat yükünün işverene ait olduğu vurgulandı. Emeklilerin beklediği kök maaş değişikliğine sayılı günler kaldı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz'da değişecek. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada usulsüz işlemler nedeniyle 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Barış Boy'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45'i yakalandı. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlerin sayısı artıyor. Depremde can kaybı 41'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 450'den fazla kişi yaralandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kilikya Yolu'nun

0: 3. etap yürüyüşünü düzenledi. 90 doğa sever Uzunca Burç Sumak Alanı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurda tarih ve doğanın iç içe geçtiği bir deneyim yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası kapsamında Tarsus'ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı çevresindeki mesire alanlarında çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilk şefkat projesi protokolü imzalandı. Proje kapsamında Mersin Çocuk Evleri sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönemden Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattı.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de yine manşet programıyla karşınızdayız. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Gündemdeki gelişmelerle ilgili detayları paylaşacağız yine her zaman olduğu gibi. Bizleri İçel TV ve Sağ TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sağ TV'ye ait sosyal medyalar.

yıllarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde, yolculuk esnasında bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar dileyelim. Trafik kurallarına riayet edelim istiyoruz. İş yerlerinde bizleri dinleyen sevgili esnafımıza da, sevgili dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Esnafımıza da bol bereketli, bol kazançlı bir gün olsun temennisinde bulunalım ama lütfen adaletli, merhametli olsun esnaflarımızda. Çünkü bazıları gerçekten çok büyük adaletle yaklaşırken bazıları da maalesef adalet terazisini şaşırıyor. Bir an evvel zengin olma yoluna gitme adımları atıyorlar. Tabii onlara da çağrımızdır. Lütfen hakkaniyet içerisinde. Zaten kıt kanaat geçinebilen vatandaşa bir de siz yüklenmeyin. Fiyatları abartmayın lütfen. Hani bu konuda lütfen birbirimize daha çok destek olalım istiyoruz. Üreticilerimize buradan selam ve sevgiler iletelim. Çünkü üretim gerçekten önemli. Her platformdaki üretimden bahsediyoruz. Sanayideki üretimden bahsediyoruz. Tarladaki üretimden bahsediyoruz. Fikir sahibi olan üretimlerden bahsediyoruz. Tüm üreticilerimize, girişimcilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Onlara da hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulunalım. Evet ve tabii şoförlerimiz var. Bizleri gün boyunca radyolarımız vasıtasıyla dinleyen, şu anki programımızı belki dinliyorlar ama gün içerisindeki radyolarımızdaki gelişmeleri takip ediyorlar. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Zor bir iş, aslında her işin bir zorluğu vardır. Hani kolay olan bir iş yoktur. O nedenle zor işlerinde tekrar başarılar diliyoruz. Havalar sıcak. Lütfen minibüs şoförleri klimaları açın. Hani şunu artık duymak istemiyorum. Ya klima az önce arızalandı sözü artık bize çok ciddi manada samimi gelmiyor. Yani bunun çok açık söyleyeyim yalan olduğunu biliyoruz. O yüzden hani lütfen bu konuya da riayet edelim. Vatandaş kaliteli bir yolculuk yapmak ister. Çünkü parasını ödüyor. Parasını ödediği her şeyde kaliteyi ve hizmeti en iyi şekilde almak durumundadır. Ve bu hizmeti veren kurumlar, firmalar da bu hizmeti en layıkıyla vermek durumundalar diyelim. Tabii sıcaklıklar artıyor. Tekrar hatırlatalım. Yüzülecek yerler vardır, yüzülmeyecek yerler vardır. Lütfen çocuklarımıza nerelerde yüzülmesi veya nasıl yüzülmesi gerektiğini anlatalım. Başlarında bir büyük olmadan çok da böyle hemen her gördükleri yerde dalmasınlar, yüzmesinler, tehlikelerle karşı karşıya kalmasınlar diyelim. Belediyelerimiz biliyorsunuz bazı alanlarda, bazı noktalarda yüzülmemesi gereken alanlar olarak oluşturuyorlar. Oralarda da yüzülmemesi lazım. Lütfen bu konulara, yasaklara riayet edelim. Yol yordam gösteren levhalara ve uyarılara lütfen dikkat kesilelim diyelim. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Amerika'nın neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor ama Amerika yine rahat durmuyor biliyorsunuz. Yine bir takım saldırılar gerçekleşiyor. Bir yandan masada pazarlık yapmaya çalışıyor. Bir yandan anlaşmanın çok yakın olduğunu söylüyor ama öte yandan anlaşmayı bozan yine kendisi oluyor. Yani ne yaptığı meçhul, ne yapmak istediği meçhul bir durumda Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri yine İran'a saldırdı. 4 saatlik bir saldırı gerçekleştirdi sevgili izleyicilerimiz. Tabii İran'da misilleme olarak karşılık verdi. Bazı filolarına saldırılar gerçekleştirdi. Dronlarla saldırılar gerçekleştirdi. Ya düşünsenize masadasınız. Bir uzlaşma yoluna gidiyorsunuz ama kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz, uzlaşmak istediğiniz ülkenin topraklarına saldırıda bulunuyorsunuz. Yani önce açıklama yapıyorsunuz, az kaldı, güzel haberler vereceğiz, işte tamam tam istediğimiz noktaya geliyor her şey diyorsunuz, bir bakıyorsunuz saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin

Bu tavrı, bu ikircikli tutumu tabii hani dünyanın tepkisini almadığı için kendini böyle başıboş görebiliyor ve her şeye hakim olduğunu düşünebiliyor. Neden? Çünkü hiçbir ülke sadece cılız bir kınamadan öteye gidemiyor maalesef. Yani dünya ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne boyun bükmüş bir vaziyette. Yani işin gerçeği bu. Boyun bükmüş bir vaziyette. Adamlar bir futbol turnuvası düzenliyor. Gelen takımlara neredeyse terörist muamelesi yapıyor. Yani bu kabul edilebilecek bir durum mu? Yani bazı ülkelerin sporcularını işte köpeklerle arıyorlar ya, valizlerini. Ya tamam, bakın güvenlik dersiniz, bunu anlarım. Ama güvenlik de böyle ilkel durumlarla, böyle insanları mağdur ederek, onları görüntüleyip dünyaya servis ederek olmaz bu işler. Ya oraya spor adına gelmişler. Savaş adına gelmemişler. Evet, siz her türlü tedbiri zaten alıyorsunuz. Ya arkadaşlar, bugün hangi havaalanında siz silah sokabilirsiniz veya farklı bir şey sokabilirsiniz? Zaten türlü türlü güvenlik noktalarından geçiyorsunuz. Yani ötmediğiniz bir anda geçebiliyorsunuz. Ve dakika başı ötüyorsunuz. Ya yüzünüzden ötüyorsunuz, ya saatinizden ötüyorsunuz. Ya işte vücudunuzun bir parçasında bir demir parçası vardır, ondan ötüyorsunuz, ötüyorsunuz da ötüyorsunuz. Yani zaten orada gerekli sıkı güvenlik tedbirleri alınmış. İnsanlar oraya top tüfek getirmeyecek. Yani bu kadar abartmaya, insanları rezil rüsva etmeye gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yerde, bir ülkede, özgürlükler ülkesi diye anılan bir ülkede maalesef sporculara, spor arenasında sporculara yapılan bu eziyetin doğru olmadığını söylüyoruz, ama dikkat edin, hiçbir ülkede eleştirmedi. Hiçbir ülkede, ya kardeşim madem öyle, Amerika Birleşik Devletleri senin ev sahipliği yaptığın hiçbir organizasyon içerisinde yer almıyorum diyemedi. Böyle bir baba yiğitlik gösteremediler. Futbolcularını sandalye üzerine oturttular. Valizlerini ortaya koydular, köpeklerle aradılar. O yetmiyormuş gibi zaten X-ray cihazlarından geçiyorsun. Bir de yine X-ray ile el kontrolü yapıyor. Yani aşağılama noktasına kadar ilerliyor ve hala o ülke gidip hala o organizasyon içerisinde yer almaya çalışıyor. Bu da anlamsız geliyor bana. Yani bir dik duruş yok maalesef. Bir dik duruş yok. Amerika Birleşik Devletleri neden bu kadar pervasız davranıyor? İşte bu nedenle. Çünkü karşısında bir baba yiğit görmüyor. Bir yiğit görmüyor. Yani baba yiğit, yiğit görmeyince kendini baba yiğit görüyor ve her şeye hakim olabileceğini. Zaten o şımarıklıklarını görüyorsunuz. Şurayı istiyorum. Burası benim olacak. Yok, Gazze'de benim tatil planlarım var. Hayallerim var orada gibi saçma sapan fikirler ortaya atmaya başlıyor. Neden? Çünkü karşısında dik duracak bir güç kudret yok. Yok. Yani kimse alınmasın, gücenmesin, yok. Cılız eleştiriler dışında, yani aman işte biz bunu yapacağız, ama o, ben şuna da inanıyorum. Kınama yaparken bazı ülkeler büyük bir ihtimalle Amerika'ya şunu söylüyorlar önden. Ya sevgili abi, abicim, yani biz bir kınama yayınlayacağız. Yayınlamak zorundayız çünkü hem halkımız tarafından hem de kamuoyu baskısı olacak. Ama sen bak, bu söylediğim sözleri sakın üzerine alınma ha. Yani ben belki sert mesaj vereceğim ama lütfen ha, elini ayağını öpeyim, hiçbir şey deme. Yani bu işte görsünler misali. Yani işte bak, eleştirildik, kınadık misali yapıyoruz. Lütfen. Yani sonra zaten bunu telafi ederiz. Benim ülkemden ne istiyorsan onu veririz sana bu kınama sonrası. Aynen böyle yaşanıyor. Bakın, bunun ben %100 böyle işlediğine inanıyorum. Amerika'yı kınayanların büyük bir bölümünün Amerika'dan icazet alıp kınadığını da söylemek durumundayız artık. Yani böyle olduğuna inanıyorum ben. Çünkü ha bakın, dünyayı Amerika yönetiyor. Yani bir başka ülkenin topraklarına saldırı gerçekleştirebiliyor. Ya efendim, canım sıkıldı, bu yönetimi beğenmedim. Vay efendim, ben oraya demokrasi, sen önce git kendi ülkende demokrasiyi sağla, ondan sonra farklı ülkelere, ki sana ne, farklı ülkenin demokrasik içerisinde yaşayıp yaşamadığı seni niye bağlıyor? Bak, kimse bunu söylemiyor mesela.
Irak'a girdi, parçaladı.

Libya'ya girdi, parçaladı. Suriye'ye girdi, parçaladı. E şimdi Filistin'de siz şey mi zannediyorsunuz? İsrail mi var zannediyorsunuz? Yine Amerika var orada. Yine parçalıyor. E şimdi Beyrut parçalıyor. Şurayı parçalıyor, orayı parçalıyor. Ama kimseden çıt çıkmıyor. Hele zaten bu sözde Müslüman olduğunu iddia eden ülkeler zaten sınıfta kaldı biliyorsunuz. Yani onlar sadece şan şöhret, böyle fistanları giyecekler. Kraliyet havası içerisinde bir liderlik yaptıklarını iddia edecekler. Develer kesecekler. Böyle masalar kuracaklar. Yiyecekler, içecekler. Sonra da Amerika'ya biat edecekler. Yani maalesef onlar zaten onlardan bir şey beklemiyoruz. Yani tarih bile tekerrürden ibarettir. Tarihte bile bu ülkelerin her zaman ihanet içerisinde olduğu gözler önündedir. Hiçbir zaman doğru ve sağlıklı bilgiler almamışlardır. Sen Kaddafi ne diyordu Müslüman ülkelere? İşte katledilmeden önce, zaten o yüzden katledildi ya, kim doğruları koydu? Saddam Hüseyin niye katledildi, niye idam edildi? Saddam Hüseyin ülkesine gerçekten zorbalık mı yapıyordu? Gerçekten diktatörlük mü yapıyordu? Ya bugün diktatör arıyorsak Amerika'ya bakacağız, İsrail'e bakacağız. Peki dün diktatör diye astığınız Saddam Hüseyin bugün Netanyahu neden asılmıyor? Trump neden asılmıyor mesela? Bu kadar savaş başlatıyor, bu kadar insanların ölümüne sebebiyet veriyor. Kendi zevki için savaş başlatıyor. Yani peki bu diktatörlük değil midir? Saddam bunların eline su bile dökemezdi diktatörlükte. Saddam'ı astılar. Kaddafi'yi biliyorsunuz öldürdüler. Şimdi Kaddafi öldürülmeden önce Müslüman ülkelere şunu söylemişti. Müslüman ülkelerin katıldığı bir toplantıda demiş ki, bakın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptıkları ortada, Irak'a yaptıkları ortada ve biz eğer birlik olmazsak, beraber olmazsak sıra bizlere gelecek. Bizim artık bir araya gelmemiz lazım. Bunlara geçit vermememiz lazım dedi. Sonrasında zaten katledildi. Ama o zaman bile Müslüman ülkeler, Müslüman olduğunu iddia eden ülkeler bir araya gelememişlerdi. Böyle bir güç oluşturamamışlardı. Şimdi hepsi kurbanlık koyun gibi sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Yani evet, biz de mağdur olacağız ama sıramızı bekliyoruz diye bir konumdalar maalesef şu an. Amerika ne derse ona evet diyorlar, tamam diyorlar, ağasın diyorlar, paşasın diyorlar, ne istiyorsan verelim diyorlar. Ama tabii bunu isteyen Amerika Birleşik Devletleri yarın bunların canını da isteyecek. Tıpkı Saddam'ın canını istedikleri gibi, tıpkı Kaddafi'nin canını istedikleri gibi onların da canını isteyecek. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Evet, maalesef dünya böyle bir düzen içerisinde dizayn edilmeye çalışıyor ve bu dizayn maalesef ve ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor. Amerika nasıl isterse, petrol fiyatlarının havaya uçması Amerika'nın isteği doğrultusunda hareket ediyor. Altın Amerika'nın isteği doğrultusunda yükseliyor. Dolar Amerika'nın isteği doğrultusunda yükseliyor, düşüyor. Yani adamlar kendi çıkarları için her şeyi deniyorlar. Bütün tuşlara basıyorlar. Ama dünya ülkeleri, vay efendim Avrupa Birliği topluluğu bir araya geliyor. Vay efendim artık bizim güvenliğimiz yok. Amerika bizi koruyamayacak. Yeni bir güvenlik arayışı içerisine giriyor. Sadece toplantı yapıyorlar. Yani bir araya geliyorlar, dağılıyorlar. Bir araya geliyorlar, dağılıyorlar. Hepsini bir araya getirsen bir ülke olmuyorlar maalesef. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri de istediğini alıp götürüyor yani. Şu benim ülkem. Maduro'yu ülkesinden aldı. Yatağından aldı. Eşiyle birlikte aldı. Şimdi bu hangi o uluslararası hukuka dayandırılabilir ki? Bir başka ülkenin devlet başkanını evinden alıyorsunuz ya. Vatan, toprak, kutsaliyet hepsi çiğneniyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor. Kimse bir şeyler yapamıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ile ilgili tutuklama kararı çıkarttı. O tutuklama kararını çıkartan hakimle ilgili görevden uzaklaştırma var. Niçin? Taciz iddiaları var sevgili izleyicilerimiz. Tıpkı bakın ne geliyor aklımıza? Epstein dosyaları geliyor aklımıza. Yani İsrail öyle güçlü bir ağ oluşturmuş ki
İnsanlara ağına öyle bir düşürmüş ki

hep zaaflarıyla yakalamış onları. Hep böyle namusla ilgili olan zaaflarını yakalamış ve onlarla şantajını gerçekleştiriyor. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Netanyahu'ya tutuklama kararı veren hakimle ilgili böyle bir durum var ve uzaklaştırılıyor görevinden. Çok ilginç ve tesadüf değil mi? Yani çok tesadüf bir durum. Evet, yani anlayacağınız Amerika Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de, hani biz Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi, bunların hepsinin aslında Amerika'nın bir yan kuruluşu, bir kuruluşu olduğunu biliyoruz. İstediği gibi yönlendirdiğini, istediği gibi kullandığını biliyoruz. Şimdi Allah aşkına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hangi kararını yaptırabilmiş ki, uygulatabilmiş ki? Veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye dışında hangi ülkeye baskı uygulayabilmiş ki? Yani insan haklarını hiçe sayan İsrail ile ilgili tek bir dosyası yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Bırakın dosyasını, Netanyahu'yu eleştiren bir yazısı dahi yok. Ama benim ülkemle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne davalar açıyor, ne tazminatlara bağlıyor konuları. İşte böyle bir düzen içerisinde, böyle bir çark içerisinde maalesef dünya dizayn ediliyor ve birçok ülke buna seyirci kalıyor. Hatta yardım ve yataklık ediyor. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün biliyorsunuz grup toplantısı yapıldı. İki tane grup toplantısı yapıldı. Ne yazık değil mi? Yani bir siyasi partinin, hele hele köklü bir siyasi partinin, hele hele Türkiye'de ana muhalefet gibi bir noktada iktidar olma yolunda olan bir partinin, ana muhalefet olması hasebiyle böyle bir ikilem içerisine girilmesi, böyle bir bölünme yaşıyor olması, iki tane ayrı ayrı grup toplantısı yapıyor olması içler acısıydı bence. Yani burada hani benci senci diye ayrışmalar söz konusu oldu. Yani herkes bir şeyler söyledi. Özgür Özel bir şeyler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyler söyledi. Cumhuriyet Halk Partili seçmen kafası karıştı. Nereye gideceğini, nasıl bir adım atacağını şaşırdı. Yani ne yapmam gerekiyor diye muallak içerisinde kaldı maalesef. Ve durum böyle. Şimdi bir iddia var ki sevgili izleyicilerimiz, şimdi deniliyor ki Sayın Özgür Özel bir parti kuracak. Şimdi deniliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı bir parti kurulacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri oraya geçecek gibi iddialar var. Hatta bu konuda Sayın Özgür Özel de evet bir parti var, olmalı da, yedek tutulmalı da gibi söylemleri de kamuoyuna yansıdı biliyorsunuz. Ama üçüncü bir plan iddiası daha ortaya çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz ikiye bölündü diyoruz ya, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel diye. Şimdi bunun dışında olan bir kesim varmış. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de Özgür Özel'e beraber hareket etmeyeceklerini iddia eden, hatta bu konuda birçok milletvekilinin olduğu, bu milletvekillerinin istifa edeceği ve yeni bir parti kuracakları yönünde bir iddia daha var. Şimdi bakın, genelde dedikodu şöyle yayılır. Eğer siz bir imkan verdiyseniz etrafınızdakilere, düşmanınız olur, akrabanız olur, sizi sevmeyenler olur, adına ne derseniz deyin, onlara bir fırsat verirseniz işte onlar bütün fırsatları değerlendirirler. Şimdi bak ne diyorduk? İşte Kemal Kılıçdaroğlu ayrı, Özgür Özel ayrı bir grup oluştu. Hatta Özgür Özel yeni bir parti kuracak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakacak, oraya geçecekler denildi. Şimdi o da yetmezmiş, üçe bölündüğü söyleniyor. Yani Özgür Özel taraftarı, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı ve bir de bu iki lidere biat etmeyecek olan bir taraftar bölümü, yani üçüncü bir bölünme, üçe bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahseder oluyor artık kamuoyu ve bunlar dile getiriliyor. Sonra bir bakıyorsunuz Sayın Muharrem İnce bir açıklama yapıyor. Yani soruyorlar neredesiniz diye, hangi taraftasınız? Benim tarafım belli diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim diyor. Yani ne Özgür Özel'in yanındayım diyor, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım diyor. O da
birlik ve beraber

0: Benzerlikten bahsediyor. Ama Sayın Muharrem İnce'nin de bir cümlesi var ki diyor ki ben diyor çocuklarıma Cumhuriyet Halk Partisi'ni miras bırakacağım diyor. Yani ben gözyaşlarım da sevinçlerim de varlığım da Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu diyor. Cumhuriyet Halk Partisi benim için çok önemli bir değerdir diyor. Şimdi sormak lazım Sayın Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi sizin için bu anlattığınız bölümüyle bu kadar önemli bir yerdeyse neden Memleket Partisi'ni kurdunuz mesela? Yani çoluğuma çocuğuma Cumhuriyet Halk Partisi'ni miras bırakacağım, torunlarıma miras bırakacağım diye açıklamalar yapıyorsunuz ama bir parti kurmuştunuz. Yani hani bunları hatırlamadınız mı veya bu partiyi kurarken o sevdanızdan vaz mı geçmiştiniz? Şimdi o partiyi de kapatıp, Memleket Partisi'ni kapatıp tekrar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına girip şimdi Cumhuriyet Halk Partili sevdanız mı kabardı? Yani işte bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten çok büyük zararlar veriyor. Yani böyle söylemler, ayrışmalar, farklılaşmalar, gidip gelmeler. Ben her zaman şuna karşıydım zaten. Yani bir atıyorum A partisinden milletvekili adaysan, insanlar seni A partisinden aday olduğu için seçiyorsa B partiye seçildikten sonra geçmenin ben etik olmadığına inanıyorum. Başka bir partiye geçmenin etik olmadığına inanıyorum. Ha şunu söyleyebilirsin, şunu iddia edebilirsin. Dersin ki ya evet içinde bulunduğum parti ve aday olduğum parti gördüğüm üzere koşullarda doğru bir noktada değil ve biz halka doğru bir iş yapmıyoruz. Bu nedenle ben bundan istifa ediyorum dersin. Bu apayrı bir şey. Ama hani biliyorsunuz artık hani takımlarda nasıl futbolcu satın almaları, transferleri söz konusu oluyor ya. Ya biz de hatırlayın bir dönem milletvekili transferleri başladı. O parti şuradan bir şeyler alıyor, buradan alıyor. Bir kalkıyor şuraya emanet 20 tane milletvekili veriyor grup kurabilsinler diye. Onlar orada kalıyor, istenmeyen duruma geliyor gibi gibi şeyler yaşadık bu ülkede. Şimdi bu gitgeller de seçmen üzerinde gerçekten çok derin etkiler yaratıyor. Yani ben seni A partisinden seçtiysem neden P partisine gittin? Ben seni A partisinden seçtim. A partisine sevdalısın, orada çalışıyorsun diye ben de oradayım diye seni seçtim diyor. Yani anlayacağınız o kadar karıştı ki bizim ülkemizdeki siyaset. Yani dikkat edin, dikkat edin. Siyasetçilerimiz icraatları konuşmamaya başladılar. Sadece kavgalar, dövüşler, gürültüler, düzenbazlıklar, hırsızlıklar, yalanlar, çirkeflikler, tacizler, tecavüzler, o onunla, bu bununla, kimin eli kimin cebinde neler neler konuşuyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Yani o kadar çirkefleşti ki. Evet bu ülkede de bir temiz siyaset hareketi başlatmak lazım. Artık temiz siyaset hareketi bence tüm partilerin, hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi için bir arınmadan bahsediyor ama aslında bu arınmayı ülkemizdeki tüm siyasi partilerin yapması gerekiyor.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomları.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
7: Ve tabii İsrail'in bazı bölgelerinde de sirenler çaldı. Büyük bir panik yaşandı. Bahreyn'de, Ürdün'de, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde de, Kuveyt'te de bazı bölgelerde sirenler çaldı. Orada yaşayanlar büyük bir panik yaşadılar. Tabii İran yapmış, devrim muhafızları yaptıkları açıklamalarda biz Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına yönelik misillemede bulunduk. Meşru hakkımızı kullandık dedi. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı gerçekleştirirse yine saldıracağız, yine misilleme yapacağız dedi. Aynı yönde cevabı Amerika Birleşik Devletleri de verdi. İran'ın saldırması durumunda Amerika Birleşik Devletleri de çok daha sert bir şekilde saldıracağını açıkladı. Ama aylardır bu yönde açıklamalar hem İran tarafından geliyor, hem ABD tarafından geliyor, hem İran tarafından, hem İsrail tarafından, hem ABD tarafından geliyor. Şimdilerde tabii dünyada yaşanılanlara farklı bir pencereden bakan ekonomistler ve özellikle de felsefeciler, düşünce adamları, acaba bu işin içerisinde bir iş mi var? Yani Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail anlaştı mı? Bu üç ülkede anlaşmalı bir şekilde mi bu gerginliği devam ettiriyor? Acaba bu Hürmüz Boğazı'nda o bölgedeki bu gerginlik ekonomik anlamda

Siyasi anlamda İran, ABD ve İsrail'e yarıyor mu? Yarıyorsa çıkarları ne boyutta, bunu değerlendirmek gerekiyor yorumunda bulunmaya başladılar. Şimdi bu gerilimin suni bir gerilim olma, ilk başlarda belki gerçek bir gerilimdi ama süreç içerisinde İran, ABD ve İsrail'in anlaşarak bu gerilim ortamını devam ettirdikleri düşünülüyor. Bu da ilginç bir bakış açısı. Şimdi tabii bölgedeki gerginlik üst seviyeye çıkınca dolarda, altında da bir dalgalanma oldu. Özellikle altında çok ciddi değer kaybı oldu. Şöyle ki %2 değer kaybetti altın ve 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Kapalı çarşıda bir süre satışlar, alımlar durduruldu. Şöyle belirteyim. Altının, ons altının gramı şöyle, gram altın, evet, gram altın 6240 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın da 10.000 TL'ye kadar düştü ve 11 haftanın en düşük seviyesini gördü altın. Tabii bundan dolar da etkilendi. Ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkenin borsasında da gitgeller yaşandı, bir dalgalanma söz konusu. Devam edelim. Tabii şöyle, dün önemli bir gündü. Siyasi açıdan dikkat çeken bir gündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı veya grup toplantıları yapıldı. Resmi grup toplantısını Grup Başkanı Özgür Özel yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Özgür Özel konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sürecin en başından düne kadar gelinen noktaya yönelik açıklamalarda bulundu. Niçin bu sürece gelindi, kim getirdi, nasıl getirdi ve bundan sonra da ne olabilir yönünde açıklamalar yaptı. Özgür Özel tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik de suçlayıcı ifadeler kullandı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi. Grup toplantısını açıkladığı gibi toplamadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kendisi açısından, ekibi açısından bir grup toplantısı düzenledi. Ama CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı grup toplantısı, resmi grup toplantısı değildi. Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde partililere hitap etti ve orada da yine söylemlerini dile getirdi. Arınacağız dedi, arınma olacak dedi. Tabii CHP'ye yakışmayan düşünceler, davranışlar içerisinde bulunan partilileri CHP'den uzaklaştıracağız, işten çıkartacağız dedi. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden milletvekili sayısının 17 olduğu belirlendi. Özgür Özel'i de 110'dan fazla milletvekilinin takip ettiği belirlendi. Bu da önemli tabii ki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na geri döndüğü gün değil, daha saatlerde de dile getirmişti. Bazı isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönderileceğini, ihraç edileceğini dile getirmişti. Bugün saat 13'te bir toplantı gerçekleştirilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bu toplantıda iddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den göndermek istediği, atmak istediği isimlerin durumu tartışılacak. Şöyle ki Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır gönderilecek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir iddia var. Gürsel Tekin de parti hukukuna uymayanlar MYK toplantısında sevk ve ihraçların parti
hukukuna uymayanların BYK toplantısında sevk ve ihraçları gündeme gelecek. Ama nihai kararı parti meclisi verecek yönünde bir açıklama yaptı. Ki bugün saat 13'teki toplantıda CHP Genel Merkezi'nde yapılacak olan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu gündeme

0: gündeme getirmesi bekleniyor. Şimdi Mersin'e gelecek olursak efendim, Mersin'de de Mersin'in dün önemli bir konuğu vardı. Kendisi de Mersinli olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen bir programa katıldı. Orada kendisi öğrencilerle bir araya geldi ve hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar, hukuki sorumluluklar hakkında bilgiler aktardı. Ve Sayın Özkaya, adalet yalnızca hukukçuların meselesi değildir. Adalet bir toplumun ortak vicdanıdır dedi. Kendisini Mersin Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştuğu ana dair ayrıntılara da haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Şu an aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Narşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Ve hemen gazetelere geçip Türkiye ve dünya gündemine göz atalım. İlk gazetemiz akşam "Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur" diyor Başkan Erdoğan. "Terörsüz Türkiye süreci başarıyla ulaştığında milletimizin önüne yeni kapılar açılacak" dedi. "Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, güvenliğimizi de tahkim edecek. Türkiye başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren, bölgesinde oyun kurucu bir aktördür" dedi. Ve "Bir Parti iki Kürsü" Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda konuştu. 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmasını istedi. "Aksi halde partinin seçime girmesi tehlikeye düşer" dedi. "Cumhuriyet Halk Partisi vesayetle yönetilmez" dedi Kılıçdaroğlu. Genel merkezdeki grup toplantısında Özgür Özel'in İmamoğlu vesayeti altında olduğuna atıf yaptı. "Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez, vesayet altında görev yapmaz. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Ne gerekiyorsa yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağım" dedi. Ve "Ev sahibi faulle başladı Dünya Kupası'nda ayrımcılık gölgesi". Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri eziyete dönüşen güvenlik aramaları, vize ve bilet iptalleriyle organizasyonu başlamadan işkenceye çevirdi. Organizasyon için ABD'ye giden Özbekistan ve Senegal milli takımları akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Kafiledekiler dedektörlerle tek tek arandı, ayakkabılar çıkartıldı, çantalar eğitimli köpeklere koklatıldı. Son olarak İranlı seyircilerin biletleri iptal edildi. Daha önce de Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin havaalanında 7 saat sorgulanmış, Somalili hakem geri gönderilmiş ve bazı futbolculara keyfi olarak vize verilmemişti. Tepki yağıyor diyor. Marcelo Uruguay, her şey gözaltına alınıyor. Bu en kötü Dünya Kupası olacak diyor. Zoran Mamdani, New York Belediye Başkanı. Yapılanlar organizasyonun ruhuna aykırı. El Cezire sitesi, yabancılara bu kadar düşmansanız niye ev sahipliği yapıyorsunuz gibi manşetler atmış. Ve Cumhuriyet Gazetesi, yurttaşlar butlan kararına karşı mecliste giderek seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine sahip çıktı. Kürsü darbesi püskürtüldü diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararı sonrası partinin seçilmiş lideri Özgür Özel ile mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri grup toplantısı tartışmasında meclisin dikmen kapısında karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu kanadı arbede sonrası Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısıyla "biz bu oyunu bozarız" diyerek Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine çekildi. Ve Diriliş postası, Özgür Özel mecliste darbe dedi, Kılıçdaroğlu genel merkezde arınma. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki kürsülü dönem diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararı sonrası başlayan liderlik krizi Ankara'da aynı gün iki ayrı kürsüye, iki ayrı salona ve iki ayrı meşruiyet iddialarına dönüştü. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevi sona erdirilen Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kürsüye çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra birinci parti olmasının hedef alındığını, asıl amacın partiyi güçsüz bırakıp Erdoğan'ı rakipsizleştirmek olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu kurultay sürecindeki para ve delege pazarlığı iddialarını pavyonda kurultay hazırlığı sözleriyle hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez diyen Kılıçdaroğlu, yurt dışına şikayet siyasetinden patronların yurt dışında bulunan

televizyonlara sarayın adamı suçlamalarından genel merkezin önüne Cumhurbaşkanlığı forsu çektirilmesine kadar birçok başlıkta özel yönetimle ağır eleştiriler yöneltti. Ve Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesi de kupa böyle zulüm görmedi diyor. Dünya kupası heyecanı 4-1 yanı sardı ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi ABD'nin takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu diyor. Ve 13.30 krizi böyle bitti diyor. Kılıçdaroğlu'na özel meclis grubu için 13.30'u işaret etti. Meclis kapısına yılan iki tarafın destekçiler arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle gerilim aşıldı diyor. Ve Karar Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi grubu Butlan'ı yendi diyor. Butlan kararı sonrası tartışma konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki grup kürsüsüne kimin çıkacağına ilişkin düğüm çözüldü. Kılıçdaroğlu son dakika grubu genel merkezde toplayacağı açıklaması üzerine kürsü düellosunda ikinci roundda Özel'in oldu. Mecliste konuşan Özel, burası seçilmişlerin yeridir. 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı dedi. Ve Korkusuz Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında kürsüye atanmış değil, seçilmiş çıktı. Özgür Özel net konuştu. Engel olan halkın ayakları altında ezilir. Herkes bilsin ki milletin yürüyüşüne kimse set çekemez. Ne yapılırsa yapılsın bu millet önünde kimse isteyemez. Çalışacağız, acı çektik, çekeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da koltuk derdim yok, her şeyi sizin için yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kayyumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki krizin ardından genel merkezde konuştu. Özel ve İmamoğlu'na hedef alan Bay Kayyum ne gerekiyorsa yapacağız. Kirli olanların içine son vereceğiz. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağız dedi. Koltuk derdi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu her şeyi halk için yaptığını savundu. Ve Milat Gazetesi, İmamoğlu özel ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kaosu savaşa çevirdi. Yeni partiye kaçış planı. Mutlak mutlak kararı sonrası iki başlı bir kaos sarmalına sürüklenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne özel İmamoğlu ekibi kavgayı meydan savaşına çevirdi. Hain Kemal sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'nu meclise sokmadılar. Ve Milliyet Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı diyor. CHP'de dün Türkiye Büyük Millet Meclisi grup kürsüsü için yaşanan çekişme parti içindeki yol ayrımı ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in dün 13.30 için grupta konuşacağını duyurması üzerine sabahtan itibaren partililer Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısı önünde toplandı. Sık sık sloganlar, atışmalar yaşandı. Yumruklaşmaya ramak kalan ABD'yi güvenlik görevlileri ayırdı. Tansiyonun yükselmesi üzerine devreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş girerek Kılıçdaroğlu'nu sağduyuya çağırdı. Ve Sabah gazetesi, Gezi maskeli FETÖ kampı. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. AVM'deki emanet dolaplarında para trafiği yürüten ve yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı. Teknik ve fiziki takibi alınan FETÖ üyelerinin İzmir'de bir AVM'deki şifreli emanet dolaplarını gizli para trafiğinde kullandıkları tespit edildi. Bu sisteme kira almak adını veren FETÖ'cülerin emanet dolaplarına siyah poşetler içinde 100 bin lira ve altın paketleri bıraktıkları ortaya çıktı. Örgütü ayakta tutmaya çalışan FETÖ'cülerin vizesiz gidilen Bosna Hersek, Makedonya ve Arnavutluk'ta Gezi adı altında gizli eğitim kampı kurdukları belirlendi. İzmir'de 22 hücre evi kuran ve kod isim kullanan FETÖ'cülerin takibe takılmamak için telefonlarını kapattıkları tespit edildi. Ve Sözcü gazetesi, binler kayyuma kapıyı kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu mecliste toplandı. Tarihi eşikteyiz diyor. Kürsüye atanmış değil, seçilmiş lider Özgür Özel çıktı. Butlan sürecini böyle tanımladı. Derhal kurultay talebini tekrarladı. Oyalamaya karşı bu resti çekti. Arkamıza bakmadan yürüyeceğiz. Ve Takvim gazetesi, kapıştılar. Hain Kemal, FETÖ'cü Özgür diye Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kürsü kavgası meydan savaşına döndü. Partililer
Gazi Meclisi'nin önünde toplantıda hakaretler, yumruklaşmalar

tartışmalar yaşandı. İbretlik görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gruplaşma iyice kızıştı. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel mecliste konuşacağını açıklayınca kavga alevlendi. İkiye bölünen partiler Dikmen kapısı önünde karşı karşıya geldi. Bir taraf FETÖ'cü Özgür, diğeri hain Kemal diye slogan attı. Yumruklaşmalar yaşandı. Çevik kuvvet araya girdi. Kılıçdaroğlu konuşmasını genel merkeze çekti. Özel kavgacılar

0: Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Ateşe körükle gitmeyin. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir yönetim buhranı yaşandığını belirterek, Cumhuriyet Halk Parti'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmeli dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtı.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Gracias.
1: Reklam kazandırır.
2: ADP noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Beko Loder, Winch Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: FM.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştiren ekipler yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede toplam 12.836 ton sıcak asfalt kullandı. Çalışma kapsamında ayrıca 10.400 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği güneş paneli desteği

0: Resim, Tonal Göçer ailelerin yaşamına ışık oluyor. Proje kapsamında elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle gizlice arıcılara güneş paneli desteği sağlanarak hem üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent kelelinde yaz mevsiminin gelmesiyle hız verdiği yeşil alanlar, cadde ve bulvarlardaki peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kenti rengarenk çiçeklerle donatan Büyükşehir, kent estetiğini güçlendiren çalışmalar kapsamında yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerini tercih ederken, mevcut yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akıl ve zeka oyunları şenliğinde çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ve eğitmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan oyunlar ziyaretçilerle buluştu. Geri dönüşüm malzemeleri, 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan 25 özgün oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katıldılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla kent genelinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda katılımcılar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı etrafındaki mesire alanlarında biriken atıkları topladı. Etkinliğe farklı ilçelerden vatandaşlar da katılım sağlarken çevrenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu'nun 10. etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi Kilikya Yolu'nun Uzunca Burç Sumak Alanı etabında gerçekleşen yürüyüşte 90 kişilik grup 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada keyifli anlar yaşarken bölgenin kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı da buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: 82 82.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: istekle haber merkezi sona erdi. Kemal İstek'in sunumuyla haber merkezi başlıyor.
1: Ölmüş bir başka kardeşimizin namusuna dil uzatan ve içimizdeki bir çekişme bile değil, bir umut bile değil, bir inat mıdır nedir bilinmez, oraya hamle yaparak, partiyi bu duruma getirerek, partiyi adaysızlaştıran, kurumsuzlaştıran, lidersizleştiren bir çözüm paketinde içeriden dışarıdan her türlü işbirliğiyle ilerleyerek bu işleri çözmeye kalktılar. Arkadaşlarımıza hırsız demeye başladılar. Belediye başkanı diyor, bana geldiler, kurultayda para dağıttım de, kurultay iptal olsun seni serbest bıraktıracağız dediler. Buralara geldik, buralara. O yüzden mesele ne öyle parti içi mesele ne bir başka mesele. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan rakipsizleştirme, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye, o kötücül akla, o AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. O binada bugün Kemal Bey'e Çubuk'ta organize bir linç girişimi yaşanırken ölümü göze alarak onunla birlikte onu koruyarak yanında duran mesela Murat Emir yok orada. Ama 1980 öncesi 7 tipli genci öldüren Haluk Kırcı'nın ekibi selam veriyorlar. 12. kattan, genel başkan katından selam veriyorlar objektiflere. Kemal Bey Şavşat'ta saldırıya uğradığında tirpinin içinde onunla birlikte suikaste uğrayan ve onunla birlikte saldırı altında kirpinin içinde olan Seyit Doğru yok orada. Çünkü Kemal Bey'e oradan ateş

0: taşlar atılırken, kirpinin içine girerken Kemal Bey'in üstüne kapanan Seyit torunu iki kolundan tutup da attılar o binadan dışarıya.
1: Evet, gerçekten de parti içi rekabet çok çok şiddetli bir şekilde devam ediyor bu arada. Evet, telefon bağlantımız hazır. 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Serdar Kuyucuoğlu hattımızda. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Kuyucuoğlu.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Ya size çok köklü bir CHP'lisiniz. Yani yıllarınız CHP'ye destek vermekle, destek talep etmekle geçti. Gelinen noktada CHP'nin iç işlerinde bu kadar karmaşaya sürüklenmesi, başta taban olmak üzere tavan dediğimiz sizin gibi CHP içerisindeki kanaat önderlerin de üzüyordur zannedersek, gelinen noktayı sizden alalım efendim.
2: Evet, söylediğiniz gibi yani şimdi bu hoş olmayan görüntüler, söylemler hepimizi rahatsız ediyor. Bugün 24 seneye yakın bir iktidar var. İktidarın alternatifi de ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Herkesin beklentisi bu. Şimdi tabii bu olanlardan ciddi bir şekilde herkes rahatsız. Neden? Bu alternatif olarak gördükleri ve artık insanların bıktığı bir yönetimden kurtulmanın çaresi nedir? Ana muhalefete yönelmektedir. Ve yönelmiştir ve yönelmekteydi. Ama bu son görüntüler insanlarda da hayal kırıklığı tabii ki yaşatıyor. Hepimizi de üzüyor. Yani iktidara bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde partinin içerisinde böyle bir konuma gelinmesi hepimizi rahatsız ediyor. Vatandaşı da rahatsız ediyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne umut bağlayanları rahatsız ediyor. Buradaki tabii şey en büyük kaygı Ahmet Mehmet'ten çok artık Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin iktidardan gitmesini isteyen bu sıkıntıların sebebi olan da artık Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiremeyen AKP'den kurtulamama endişesiyle vatandaşlar da çok kızgın ve endişeli. Çünkü ellerindeki en büyük alternatif hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için bu gelişmeler hepimizi kaygılandırıyor, üzüyor. Şimdi şöyle tabii ki baştan itibaren bir Sayın Cumhurbaşkanı bir oyun kurdu. Maalesef bu oyuna da bizim arkadaşlarımız geldiler. Yani bu Kutlan meselesiyle beraber baştan itibaren ilk başta şu beyan edilseydi butlan olduğunda bizim için sorun olmaz. Biz bir taraf işte eskiden beri birlikte çalıştığımız bir ekip, bir tarafta eski genel başkanımız oturur bu işi suhuletle birlikte götürürüz denseydi bu iş bu noktaya gelmezdi. Ama işi gererek ve karşılıklı bir kısım hamlelerle ön almaya çalışarak bu iş iyice gerildi. Bu da hiç hoş olmuyor. Partiye zarar veriyor. Vatandaşın umutlarını kırıyor. Halbuki iki tarafın yapacağı işte bir yaklaşım sağlayıp bu dönemi yani bu plan ve işte kararın Yargıtay'dan onaylanacağı süreye kadar bu süreyi ortak bir şekilde hareket ederek bir ortak yol bularak. Çünkü niye bulunmasın? Yani bunlar aynı partinin insanları. Aynı bakış açısı, dünya görüşü, siyasi görüşü olan insanlar. Bakın son bu Kutlan meselesi çıktığı günden bu yana AKP'nin yaptıkları, Türkiye'deki insanların sıkıntıları, güçlükler, Türkiye'deki ekonomik sıkıntı, siyasi bunalım vesaire hiçbiri konuşulamıyor. Bunu kim konuşacak? Muhalefet konuşacak. Ama muhalefet ne yapıyor? Kendi iç meselesiyle uğraşıyor. Vatandaşın meselesinden çok içine döndü. Evet. AKP'nin istediği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği de buydu.

0: Hanımlar içine dönsün, içeride uğraşırlarken ben de rahat rahat kendi çalışmamı yapayım. Onun için burada herkes başını alacak, aklını başına alacak ve bu süreci uzlaşarak, kavga ederek değil, atlatacak. Yoksa iş sanki bir yeni parti, işte sözleri de çok konuşuluyor. Bu da Türkiye'ye yeni bir zarar verir. Kimseye de hayır olmaz. Yani partiden ayrılarak yeni bir parti kurmak kolay bir şey değil. Vatandaşı o zaman ne yaparız? İyice küstürürüz. Vatandaşlar kendi aralarında anlaşamıyorlar bunlar. Bir kısım bir tarafta, bir kısım bir tarafta. Türkiye'nin gelecekle umutla ilgili umutlarını iyice söndürürüz. Evet. Onun için burada ön alan işte iki kesimde oturup bir uzlaşı sağlamaları lazım. Bana göre bu da çok zor değil. Yani farklı dünyaların insanları değil. Yıllarca beraber çalışmış insanlar, beraber yol yürümüşler, beraber siyaset yapmışlar, millet meclisinde çalışmışlar, sahada çalışmışlar. Her şeyi ortak yapmışlar. Bugün niye sadece bir koltuk meselesi midir? Herkes eğer ülke, hani hem hep öyle deniz siyasette önce ülkem sonra işte partim sonra ben gibi, yani bu görüntü öyle olmuyor.
1: Evet. Yani şimdi ne oluyor? Kuyucuoğlu...
0: Benim makamım, benim başta olmam gibi bir şey gösteriyor bu görüntü. Bunu ne yapmak lazım? Yani oturup konuşarak bu süreci atlatması lazım. İki tarafında birlikte çözüm bulması lazım.
1: Şimdi vatandaşın beklentisi bu. Sayın Kuyucuoğlu, ilk adım çok önemli. Yani burada ilk adımı atmak Sayın Özgür Özel'e düşmüyor mu? En çok da Sayın Özgür Özel'e bu ilk adımı atmak yakışmaz mı?
0: Ona da yakışır. Kemal Bey'e de yakışır. Şimdi şöyle, başta bu Gütman konusu çıktığında eğer Özgür Özel işte ben seçilmiş genel başkanım diyordu. Bu konular bizim için sorun olmaz. Bizim eski genel başkanımızdır. Saygımız vardır. Biz otururuz aramızda çözeriz diyebilseydi iş bu noktaya gelmezdi. Ama öyle değil. İşte başka türlü davranılarak işte terk etmeyiz falan gibi vesaire. Evet, bu yapılanlar hukuksuz mu? Doğru mu? Doğru değil. Yani alınan kararlar Türkiye'deki yargının geldiği durum belli. Ama bizim topumuz tüfeğimiz yok buna karşı koyacak. Yani bu devletin mekanizmalarına karşı bu yasanın, daha doğrusu yargının aldığı kararları bir şekilde beğenmesek de uygulamak zorundayız. O zaman uygulamak zorundaysak da buna göre davranmamız lazım. Yani iki taraftan da adım gelmesi lazım. Ama Özgür Bey bu işi daha kolay çözer. Ama burada ben sanki İmamoğlu'ndan bir direniş var diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum tabii, bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. O tarafta biraz şey var, yani bu uzlaşmaya karşı bir direniş var diye düşünüyorum. Ona yapılan bir tabii ki haksızlık var. Bu haksızlığın işte belki Kemal Bey'le bir uzlaşıda kendisinin unutulacağı veya desteğin azaltılacağı gibi bir endişesi olabilir diye düşünüyorum. Onun için buradan bir bu uzlaşmaya karşı bir direniş olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlar tabii yeni bir genç grup arkadaşımız, gelecekle ilgili planları olabilir. Bundan da mutluluk duyarız ama ne olması lazım? Biraz aklı selim hareket edilmesi lazım. Bu süreci dediğim gibi suhuletle, çok kırıp dökmeden, yeterince kırıp döküldü zaten. Onun için daha fazla bunu uzatmadan, daha fazla partiye zarar vermeden, partiye zarar değil, bu ülkeye zarar. Yani netice itibariyle bu parti, ama bu partinin iddiası ülkeyi yönetmek, ülkeyi daha iyi noktalara getirmek, bu krizlerden kurtarmak. Ama siz kendi içinizdeki krizinizi önce çözeceksiniz.

0: Siz bunu çözemezseniz vatandaş da diyecek ki bunlar kendi işlerindeki sorunları halledemiyorlar. Değil mi? Böyle düşünecek vatandaş.
1: Evet.
0: Yani bu da bizi üzüyor tabii ki. Umarım kısa sürede daha suretle hareket ederek, aklı başında ve mantıklı bakarak olaylara bu işi aşarız diye düşünüyorum. Temenni de ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Evet, 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Serdar Kuyucuoğlu ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Ve iki tarafı birden sağduyuya davet etti Kuyucuoğlu. Şimdi partinin böyle önemli isimleri zaman zaman girişimde bulunuyorlar ki bunlar da gündeme taşınıyor. Ama yani kutuplaşma Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel ile her geçen gün daha da derinlik kazanıyor. Şimdi hani işte sen AK Parti'nin ekmeğine yağ sürdün, işte bu kararı kabul ettin deniyor Kılıçdaroğlu için. İşte bir şekilde yani iddiaların odağındaki kurultayın iptal edilmesiyle ilgili olarak da Kılıçdaroğlu'nun delegenin iradesini satın aldınız şeklinde bir açıklamaları var. Tabii bunlar tartışılabilir ama en önemlisi Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'e hitaben ima ederek içimize sızan FETÖ ajanlarını fark etmediğimiz için özür dileriz söylemi tırnak içerisinde çok çok önemli. Yine FETÖ iddiaları Kılıçdaroğlu dönemine de bir şekilde Özgür Özel tarafından yapılmıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun belediyelerde yolsuzluk ve FETÖ sızmalarıyla ilgili bir çalışmanın yapılacağı ve bir kurulun, komisyonun oluşturulacağı söylenmişti. Şimdi son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere FETÖ unsurlarının sızdığı şeklinde iddialar seslendiriliyor. Evet. Şimdi tabii ki bunlar iddia. Hangi belediyede hangi FETÖ'cüler var? Bunların stratejileri ve tabii ki hani gizli ajandaları ortaya tabii çıkarılması için devlet tarafından çalışmalar yapılacak. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemine gelelim. Bakın, devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ'vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik dedi.
2: Cephe gerisi arasındaki sınır bulanık hale gelirken sivil ve askeri alan ayrımı da günden güne zayıflıyor. Bir mühendis geliştirdiği bir yazılımla bir veri analisti yaptığı bir değerlendirmeyle bir siber güvenlik uzmanı dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle bir vatandaş ise manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliği etkin birer parçası haline gelebiliyor. Bunu biz hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de son 3 yılda bölgemizde yaşanan hadiselerde gördük. İHA'lar, SİHA'lar, sürü sistemleri, insansız deniz araçları, elektronik harp kabiliyetleriyle balistik ve hipersonik yetenekler daha evvel hiç olmadığı kadar belirleyici

0: rol oynadı. Cephe hattında kıyasıya bir mücadele verilirken cephe gerisinde özellikle medya ve sosyal medya aynı yoğunlukta enformasyon savaşlarına sahne oldu. Bunların hepsini takip ettik. Almamız gereken dersleri aldık. Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Terörle mücadeledeki tecrübemizi, sınır ötesi harekatlarda elde ettiğimiz kabiliyetlerle birleştirerek kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik. Demokratik reformlarımızla özgürlük ve güvenlik arasında çok hassas bir denge yakaladık. Bunların yanı sıra dış temsilciliklerimizin sayısını artırarak yeni anlaşmalar ve nakil hatlarıyla enerji arz güvenliğimizi sağlayarak sağlık altyapımızı modernize ederek afetle mücadele kapasitemizi güçlendirerek Türkiye'yi iddiaları ve hedefleriyle uyumlu bir bünyeye kavuşturmuş olduk.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ-vari yapıların devlete sızdığını gördükleri ve gerekli mücadeleyi gösterdiklerini ifade etti. Daha önce de yerel yönetimlerde belediyelere sızan FETÖ terör örgütü unsurlarının yine bir şekilde tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılacağı şeklinde söylemleri de vardı. Hani bu FETÖ terör örgütü gerçekten de zihinlerde çok kalıcı izler bıraktı. Gerek Ergenekon dava süreçlerinde gerekse pek çok olayın arka planında suikastlerde vesairede FETÖ terör örgütünün izlerinin yavaş yavaş gün ışığına çıkmasıyla beraber nasıl bir süreçten geçtiğimizi de görmüş olduk. Ve Türk milleti bir daha bu tip alçak örgütlenmelere, terör örgütlenmelerine izin vermek istemiyor. Evet, izin vermek istemiyor. Şimdi son gelişmeleri Ali Gülken Şamiloğlu'ndan alacağız ama Fuat Oktay Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ciddi bir endişe içerisindeyiz. Sınırlarımız ateş çemberi cayır cayır cayır yanıyor. Evet, Ürdün ordusu İran'a ait 5 füze engellendi. İran Ürdün'ü de vurdu, Kuveyt'i de vurdu. Kuzey İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrasında başlayan göçmen karşıtı protestolar şiddet kazanıyor. İslamofobi olayı hortlatıldı. Dikkat edeceğiz, çok dikkat edeceğiz. Yine İçişleri Bakanı Çiftçi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, malumunuz Fransa Rum kesimiyle anlaşma yaparak askerlerini konuşlandıracak Rum kesimine. Dikkat! Birinci Dünya Savaşı. Akıllara hemen o geliyor. Türkiye'nin işgal edilmesi. Değil mi? Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan. Bunları konuşacağız. Ama şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gülken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
2: Merhaba, günaydın. İçel TV seyircilerimize ve radyo dinleyicilerimize, San TV seyircilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Ve gündemde şu an itibariyle yer alan önemli konular nelerdir? Onlara değinelim. Şimdi uluslararası gündemde tabii Amerika Birleşik Devletleri

Devletleri ve İran arasındaki o gerginlik had safhaya ulaştı ve bombalar, füzeler yeniden patladı, dronlar yeniden patladı. Amerika bölgede, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından gerginlik had safhaya ulaştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin meşru müdafaa gerekçesiyle İran'daki İran sınırları içerisindeki hava savunma sistemlerini bombalaması üzerine İran devrim muhafızları da Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerine füzeler ve dronlar gönderdi. Bölge ülkelerinde, özellikle Körfez ülkelerinde ve İsrail'in bazı bölgelerinde sabah saatlerine kadar insanlar sığınaklara gittiler. Bir panik ortamı yaşandı. Sık sık cep telefonlarına sığınaklara gidin, hava saldırısı oluyor, olacak uyarıları geldi. Sabah erken saatlerden itibaren tabii bölge ülkelerinde bir şu anda bir sakinlik söz konusu, ama ABD ile İran arasındaki gerginlik had safhaya çıkmış durumda. Her an iki ülkenin birbirine yine sıcak saatler yaşatması, füzeler göndermesi olası. Tabii Hürmüz Boğazı zemininde yaşanan bu gerginlik ekonomiyi de, dünya ekonomisini de, bölge ülkelerin ekonomisini de ciddi oranda etkiledi. Altında bir düşüş yaşandı, dolarda bir düşüş yaşandı ve borsalarda da, hem dünya borsalarında hem de ülkemizde İstanbul borsasında, Borsa İstanbul'da da bir dalgalanma söz konusu. Şimdi gündemde, ülke gündeminde yer alan diğer bir konu, önemli konu da şu ki, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı krizi sona erdi gibi bir durum ortaya çıktı. Şöyle, kim yapacak, nasıl yapacak, ne söyleyecek tartışmaları gölgesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapıldığı grup toplantısını, resmi grup toplantısını Grup Başkanı Özgür Özel düzenledi. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partililere hitap etti. Tabii çok sayıda kişi Özgür Özel'in grup toplantısını izlemek için müracaat etmişti, ama bu grup toplantısını izlemek için gelen vatandaşların yaşatmış olduğu bir arbede nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş grup toplantısına seyirci alınmasını istemedi ve Özgür Özel partililere, resmi partililere hitap etti. Vatandaşlar katılmadı grup toplantısına. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi grubunu mecliste toplayacağı açıklanmıştı, ama Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir alternatif grup toplantısı yapacağını açıkladı. Genel Merkez Büyük Salonu'nda partililere ve vatandaşlara hitap etti Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii her iki önemli ismin de gündeme getirdikleri konular dikkat çekici ve o konular hala Türkiye gündeminde yer almaya da devam ediyor. Şimdi şöyle bir gelişme var ki, bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sını topluyor. Gündemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönderilmek istenilen isimlerin durumu var CHP MYK'sında. Şimdi tabii şöyle, grup toplantısı krizinin ardından bugün MYK'yı Sayın Kılıçdaroğlu üçüncü kez topluyor. Grup toplantısında yaşanan gerilim değerlendirilecek denildi CHP'den yapılan açıklamada. Aynı zamanda disiplin süreçleri ve olası ihraçların da gündeme gelmesi bekleniyor. Şu isimler yer alıyor, ihraç edilmek isteniyor şeklinde şu isimler öne çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır'ın CHP'den ihracı gerçekleştirilecek iddiası var Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından. Bu da şu anda gündemde. Bu isimlerle ilgili sürecin de bugün saat 13.30'da toplanacak olan, Kılıçdaroğlu yönetiminde toplanacak olan CHP MYK'sında ele alınacağı belirtiliyor.
Devam edelim efendim.

0: tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir mutlak butlan durumu yaşandı. Aynı zamanda şöyle bir durum da söz konusu. Bir mutlak butlan konusu daha, durumu daha var. Şöyle ki Anavatan Partisi'nin 2023 yılında yapılan büyük kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi ve bir mutlak butlan durumu Anavatan Partisi'nde de yaşandı. 2023 yılındaki büyük kongresi Anavatan Partisi'nin mahkeme kararıyla iptal edildi. Bunu da belirtelim. Şimdi Mersin'e geldiğimizde Mersin'in önemli üst düzey bir konuğu vardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Mersin'e geldi ki kendisi de aynı zamanda bir Mersinli. Sayın Özkaya Mersin Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu ve orada yapmış olduğu konuşmasında hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlükler ve gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sayın Özkaya ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Şimdilerde gündemde yer alan iş dünyasıyla ilgili de bir gelişme var. Onu da aktaralım. Soma'daki maden ocağında 2000 madencinin işten çıkartıldığı bilgisi var. Şöyle, Türkiye Kömür İşletmeleri iştiraki olan Yeni Anadolu AŞ'nin işlettiği Soma Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan işçiler işten çıkarıldı. Toplam işten çıkarılan işçi sayısının 2000 olduğu belirtiliyor. Yeni Anadolu AŞ'nin tasfiye sürecine girmesi sonrası maden özelleştirilmişti. Buna da haberlerde dikkat çekiliyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Ayrıntılarla gün içerisinde beraber olmaya devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te teşekkür ediyorum.
1: Evet sayın izler, Ali Gülken Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. İster istemez iç siyasete bölünüp kalamıyoruz. Yani CHP'deki o kutuplaşma hala şöyle, yani dışarıdan bakıldığı zaman şu denmiyor, yani işte CHP'nin içerisinde Özgür Özel var, o haklı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu var, o da haklı. İşte dur bakalım nereye bu gidecek, bu iç savaş. Bunu demiyor millet. Yazıklar olsun diyor. Verdiğim CHP'ye oy haram zıkkım olsun diyor. Ülke sınırları dışında yaşanan savaşlar, her an Türkiye'ye sıçrayacak olan bu ateş, ülkenin içerisinde yoksulluk sınırı altında yaşayan, açlık sınırı altında yaşayan çok büyük bir kesim can çekişirken, gıdaya ulaşma zorluğuyla savaşır iken hala ülkenin umudu, geleceği ana muhalefet partisi CHP bir koltuk kavgasının tam da orta yerinde umutları yok ediyor. Evet, böyle diyor. Böyle diyor.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtım.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik.

0: verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
6: Bu süreci alnının akıyla tamamladı. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Ama on binlerce insan hayatını kaybetti Gazze'de. Şimdi aynı felaketle karşı karşıya olan başka bir ülke, Lübnan var. 4000'i aştı ölen insan sayısı, yaşamını yitiren insan sayısı. Bakın son saldırılarda Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in Teyre şehrindeki Meskene al-Sabbiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Evet, Lübnan'a saldırılar İsrail tarafından durmuyor, durdurulamıyor. Görüyorsunuz, bu pek çok Lübnan yerleşim yerini adeta İsrail saldırılarla yerle bir etti, ediyor. Fakat hiçbir şey, hiç kimse, hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kuruluş Netanyahu'yu durduramıyor. Çünkü amaç çok belli. Sınırları genişletmek.

Lübnan'dan nasıl Golan Tepelerini işgal etti ve ilhak etti ve pek çok yine Şam'a doğru neredeyse Şam'ı işgal edecek

noktasında masa kurdurmak. Evet. Ne diyorlar? Asıl gerçek hedef Türkiye. İçeride de diyorlar, dışarıda da diyorlar. Ve bunun için içeriden zayıflatmak, Türkiye'nin birlik, beraberliğini yok etmek, bu çok önemli. İşte FETÖ unsurlarının yerel yönetimlere, belediyelere sızma girişimi, iddiaları ve Orta Doğu'da sahnelenmek istenen yıkıcı, parçalayıcı, evet, projenin bunları bir araya getirerek düşünmek gerekiyor. Şimdi malum Fransa ile Kıbrıs Rum yönetimi askeri alanda anlaşmalar yaptılar. Fransız askerleri Rum yönetimi altındaki Kıbrıs'ta artık bulunabilecekler. Bu bir hazırlık. Evet, bu bir hazırlık. Çünkü Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Rum kesimi bir tehdit altında değil. Değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti barışçıl ve hatta bir anlaşma yolu arayışına hala devam ediyor. Ama buna rağmen Rum yönetimi adeta bir silah cephane deposu haline getirildi. Çok önemli bu. En son Yunanistan, İsrail ya Fransa bakıyoruz. Yani gerçekten de Türkiye düşmanları adeta bloklaşıyor. Bloklaşıyor. Evet. Buna sessiz kalamayız. Mümkün değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin kadar, Adana kadar, İstanbul kadar, Ankara kadar, Konya kadar, Antep kadar, Türkiye'nin 81 ilindeki vilayetler, iller kadar Türkiye için çok önemli. Vazgeçilemez. Hiçbir güç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'yi ayıramaz. İşte bu bağlamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve çeşitli üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere başkent Lefkoşa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bunun da mesajı mutlaka var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi'ye AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem'in de yer aldığı bir heyet eşlik etti. Heyet başkent Lefkoşa'da Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek çeşitli ziyaretler ve temaslar ortaya konacak. Bu da Fransa ile Rum kesimi anlaşması, askeri alandaki anlaşmanın hemen akabinde yapılması anlam ve mesaj içeriyor. Türkiye en üst düzey yöneticileriyle orada her daim olacaktır. Tabii bazen ya böyle Türkiye'yi hani bir şey yapmak istiyorlar. Tarih bir takım söylemleri içeren. Ya işte geliriz öyle deriz, füzelerle vururuz. İşte şurası bizimdir, burası bizimdir. Türkiye çok bana göre son yıllarda yani iyi ki de bak parti için söylemiyorum. Yani AK Parti olsun, CHP olsun, MHP olsun o önemli değil. İyi ki de istikrarlı bir siyasi dönem geçiriyor. Bak ekonomik değil ama istikrarlı bir siyasi dönem geçiriyor. Yani onun biz çok yıllarca içinde olduğumuz için

0: yaşadık o yılları. Çok acıların çektik. Dışarıya karşı adeta Türkiye yumuşak lokma haline getirildi. Ya terör örgütlerinin adeta uygulama sahası haline gelmiştik. Bombalar patlıyor, sınırlarımız devamlı ihlal ediliyor. Giren çıkan belli değil. Ya o Güneydoğu'da şehit olan kardeşlerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, askerlerimiz, öğretmenlerimiz, polislerimiz, köy korucularımız. Ya hiçbir yani önlem alınmadan o Çukurca karakolunu hatırlayın efendim. Gelip basıp onlarca askerimizi şehit eden PKK militanları, PKK terör örgütü elemanları, teröristler. İçeride patlayan bombalar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yargı yoluyla gerçekleştirilen operasyonlar ve 15 Temmuz darbe girişimi akılları başlara getirdi. Şimdi tekrar söylüyorum, belediye içerisinde eğer FETÖ unsurları yuvalanmışsa derhal o belediye içerisindeki FETÖ unsurlarının derhal temizlenmesi lazım. Derhal. Evet. Şimdi önümüzdeki süreçte CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz. Ama biz de basın mensupları olarak bir sağduyu çağrısı yapmak istiyoruz. Ya tamam, makamlar, mevkiler o ayrı, onları bir tarafa koyalım ama bir abi kardeş ilişkisi var değil mi? Siyasette bu vardır. Bir sınıf arkadaşlığı, okul arkadaşlığı ilişkileri de vardır. Şimdi bunu biz yıllarca Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş dönemlerinde fazlaca yaşadık. Kırarsın, dökersin, belli bir saygı çerçevesinde siyaset yaparsın ama ülke menfaatleri söz konusu olduğu anda derhal hemen bir uzlaşı zemini kurarsın ve örnek olursun. Şimdi gelinen noktada bakın, Özgür Özel yol ayrımında. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'yla masaya oturup yeni bir kurultay yapana kadar bu süreci birlikte el ele vererek, anlaşarak götürecekler. Ya da buraya kadar, evet buraya kadar mücadele, çok büyük taraftar kitlesi, sosyal medyadaki oluşturan algı bağlamında söylüyorum, oluşturuldu. Yeni bir partide eğer iktidar yürüyüşü gerçekleştirilebilecekse tabii ki Özgür Özel ve arkadaşları böyle bir süreci başlatmak zorundalar. Bugün de MYK toplantısında disiplin kurulunun işletileceği ve bazı isimlerin CHP'den üyeliklerinin askıya alınacağı veyahut da ihraç edileceği şeklinde bilgiler de var. Yani kavga devam ediyor. Mücadele bu artık sürdürülebilir bir durum değil. Türk siyaseti açısından değil. Mutlaka ve mutlaka artık bir sonuca ulaşması gerekiyor. Ya öyle ya da böyle. Evet. Bugün de beraber olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.
1: Ocean. Daily One Energy, Orzakstan.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Soy Grup.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: Da Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan. Gece 3-5 nöbetleri de

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştiren ekipler yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede toplam 12.836 ton sıcak asfalt kullandı. Çalışma kapsamında ayrıca 10.400 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği güneş paneli desteği projesi, Konar Göçer ailelerin yaşamına ışık oluyor. Proje kapsamında elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle gizlice arıcılara güneş paneli desteği sağlanarak hem üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle hız verdiği yeşil alanlar, cadde ve bulvarlardaki peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kenti rengarenk çiçeklerle donatan Büyükşehir, kent estetiğini güçlendiren çalışmalar kapsamında yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerini tercih ederken, mevcut yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akıl ve zeka oyunları şenliğinde çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ve eğitmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan oyunlar ziyaretçilerle buluştu. Geri dönüşüm malzemeleri, 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan 25 özgün oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katıldılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla kent genelinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda katılımcılar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı etrafındaki mesire alanlarında biriken atıkları topladı. Etkinliğe farklı ilçelerden vatandaşlar da katılım sağlarken çevrenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi Kilikya yolunun Uzunca Burç Sumak Alanı etabında gerçekleşen yürüyüşte 90 kişilik grup 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada keyifli anlar yaşarken bölgenin kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı da buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP'nin meclisteki grup toplantısı için Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden "ben konuşacağım" açıklamaları konuyu krize dönüştürmüştü. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkez binasında gerçekleştirdi. Grup toplantısında sert konuşan Kılıçdaroğlu, "kirli olanların tamamının işine son vereceğiz" dedi. CHP üyesi Muharrem İnce, parti içinde yaşanan tartışmaların ayrışmaya dönüşmemesi gerektiğini belirterek acil tüzük kurultayı çağrısında bulundu. İnce, CHP'nin demokratik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savunarak genel başkan ve parti yöneticilerinin üyeler tarafından seçilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi. Hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulunan Özkaya, "adalet yalnızca hukukçuların meselesi değildir. Adalet

0: adalet bir toplumun ortak vicdanıdır dedi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da düzenlenen Kentler Susamadan Suyun Geleceği için Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası programına katıldı. Programda su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi konuları, yerel yönetimlerin iklim değişikliği karşısında alabileceği önlemler ele alındı. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakim karşısına çıktı. Savcı sanık hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti. İngiltere, Kanada, Fransa ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olayları nedeniyle İsrailli yerleşimcilere ve bazı kişiyle kuruluşlara yaptırım uygulanacağını açıkladı. Fransa ayrıca İsrailli Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de aralarında bulunduğu isimlere ülkeye giriş yasağı getirdi. Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Ülke genelinde eylemler başlatıldı. Göçmen karşıtları Balikler kasabasındaki bir Türk berberine de saldırarak iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı. Avrupa Birliği Komisyonu, Meta'nın WhatsApp üzerinden rakip yapay zeka asistanlarına erişimi sınırlamasının rekabeti ihlal edebileceği değerlendirmesiyle şirkete geçici tedbir kararı aldı. Komisyon, Meta'dan rakip hizmetlere yeniden ücretsiz erişim sağlamasını istedi. NASA 50 yılı aşkın aradan sonra insanlı ay görevlerine dönüş hedefi taşıyan Artemis programının 3. görevi için mürettebatı açıkladı. Artemis 3 kapsamında 4 astronotun aya iniş hazırlıkları için görevlendirildiği bildirildi. Erdemli'de polisin çalışması sonucu kendini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda cihazla 20 koli ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli MB sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Mersinli sporcuların başarı haberlerine bir yenisi daha eklendi. SEM projesi sporcusu Gökçe Öztürk, Türkiye Açık Su Yaz Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakalarında önemli derecelere imza attı. Öztürk 7500 metre yarışında Türkiye ikincisi, 10.000 metre yarışındaysa Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcu elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna seçildi. 13 yaş altı futbol liginde Mersin'de il şampiyonunu belirleyecek playoff turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Mersin genelinden katılan 20 takımın eşleşmeleri belli oldu. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her haliyle

0: Zeppelin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0300

0: 0324-325-33-38 0324-325-33-38
1: Komşuda 89 TL.

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
6: Alp Erdoğan grup toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi.
7: Üzerinde değil, küresel ölçekte de olumsuz bir etki oluşturmuştur. Dolayısıyla İsrail'in saldırgan tutumu bölgemizle birlikte insanlığa yönelik bir tehdittir. Bundan 85 sene önce Hitler karşısındaki sessizlik ve tepkisizlik dünya genelinde 80 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Gözü dönmüş bir caninin çılgınlığın faturasını tüm insanlık ödemişti. Bugün aynı hata tekrarlanmaktadır. Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımları da tıpkı Hitler'e yapıldığı gibi büyük bir sessizlik ve tepkisizlikle izlenmektedir. Şunu kimse unutmasın ki ateş büyüdüğünde sadece bölgeyi yakmakla kalmaz, kıvılcımlar dünyanın her yerine düşer. Nasıl bugün Hürmüz'deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa, şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölge ile birlikte tüm insanlık çekecektir. Avrupa'da İspanya'nın gösterebildiği cesaret ve sağduyulu tutumu başka ülkelerin de göstermesi tarihi bir sorumluluktur. Bugün Gazze'de devam eden soykırımın kanı buna tepkisiz kalanların eline yüzüne bulaşmıştır. İran'da, Lübnan'da başlayan, Suriye'yi, Akdeniz'i, Afrika'yı tehdit eden bu saldırganlığın sonuçlarından da yine tepkisiz kalanlar mesul olacaktır. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve

insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen

0: ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimize de buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyor. Her zaman yanlarında olan Türkiye'nin bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğini tekrar vurgulamak istiyorum. Aziz milletim, kıymetli milletvekili kardeşlerim, Allah'a hamdolsun bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Öyle ki son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Bugün itibariyle barajlarımızdaki doluluk oranı geçen yıla göre %26 artarak %81 seviyesine çıkmıştır. Hem yağışların üretim için olumlu seyretmesi hem de tarımsal üretimimize yönelik yaptığımız planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte bekliyoruz.
1: Ve grup toplantılarından devam ediyoruz değerli izleyiciler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında iktidarı eleştirerek AK Parti'nin kara düzeninin planına kim alet oluyorsa hakkımı helal etmiyorum dedi. Özel, CHP'ye yönelik girişimleri kumpas olarak nitelendirirken kurultay sürecinin yapılması gerektiğini savundu.
2: CHP Genel Başkanlığı mahkeme kararıyla düşen ve milletvekilleri tarafından CHP Parti Grup Başkanı seçilen Özgür Özel mecliste haftalık basın toplantısı düzenledi.
3: Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Bir gün değildir, bir mevzi değildir, bir zafer değildir. Bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır. Vazgeçmemektir, teslim olmamaktır, direnmektir ve bencil bir duyguyla değil, bütün ülkenin geleceğini düşünen bir duyguyla davrananların birlikteliğinin zaferidir. Hepinizi kutluyorum.
2: Özel konuşmasında şu konulara değindi.
3: Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burası seçilmişlerin yeridir. Ve eğer bir seçilmiş ona verilen görevi, yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev, ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun. O bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez o bayrağı. Öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlarımıza hırsız demeye başladılar. Belediye başkanı diyor, bana geldiler kurultayda para dağıttım de kurultay iptal olsun seni serbest bıraktıracağız dediler. Buralara geldik, buralara, buralara. O yüzden mesele ne öyle parti içi mesele ne bir başka mesele. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'ni olası tüm adaylarıyla, kurumsal kimliğiyle, lideriyle, bütün güçlü kaslarıyla birlikte ortadan kaldırmaya çalışan rakipsizleştirme, Erdoğan'ı rakipsizleştirme meselesinden başka bir mesele değil. Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bugün bu meclisin altında cüret edilen bu meseleye, o kötücül akla, o AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şimdi çıkmışlar oraya buraya, efendim bir paralel CHP varmış. Paralel CHP anlayışı varmış. Bizim meclisi paralel genel merkez olarak yapmamız kabul edilemezmiş. O yüzden burası da zaten.

0: affedilmeliymiş. Son kalenin bir bina, kapısı, çatısı değil, son kalenin cumhuriyete inananların yüreğindeki olmayan korku duygusu, var olan mücadele duygusu olduğunu söyledik. İktidar yürüyüşümüz geldiğimizde yargıyı ele geçirmek için değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı düzeni kurmak içindir. İktidar yürüyüşümüz gelip de onların yağmaladığı, önce TMSF'ye yolladığı, sonra milletin bankasının parasından kendisine yandaş yaptığı medyayı bu sefer bizim tarafa almak, çökmek değil, bir daha kimsenin yandaşlaştıramayacağı bir medya, bir basın düzeni kurmak, kimsenin ele geçiremeyeceği bir sistem kurmak için iktidar olmak zorundayız. İşte o günün basınıyla, o günün yargısıyla yarının Türkiye'sini hep beraber ayağa kaldıracağız. İki kere iki nasıl dört ediyorsa, bugünkü yargının yazdığına, çizdiğine, bugünkü basının köpürttüğüne, yönettiğine teslim olarak bir adım geri atarsak, teslim alacaklar ülkeyi. Yarını olmayacak ülkenin ne demokrasisi, ne bağımsız yargısı, ne bağımsız basını, ne de gençlerin ve hiçbirimizin bir ümidi. Bunun için bütün bu kurulan kumpasa, anlatılan hikayeye ve basın eliyle desteklenen tüm bu söylemlere karşı Kuvayi Milliye ruhuyla 100 yıl önce olduğu gibi sadece ve sadece milletin azim ve kararlılığına inanacağız. Sadece ve sadece millete.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide temiz siyaset vurgusu yaparak mutlak butlan davasının hesabının sorulacağını söyledi. Kurultayın toplanacağını belirten Kılıçdaroğlu partide şeffaf ve arınmış bir süreç hedeflediklerini ifade etti.
2: CHP'de yaşanan grup toplantısı krizinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkez binasında alternatif grup toplantısı düzenleyerek temiz siyaset mesajı verdi.
3: Şuna inanmanızı istiyorum. Her şeyi, ama her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi, ama her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Layık olacağınız her şeyi yapacağız. Ve asla sizleri utandırmayacağım. Asla utandırmayacağım. Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Türkiye'nin içinde yaşadığı durumu biliyoruz. Ama bunu aşmak zorundayız. Bunu aşacak olan tek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Kirli olanların tamamının içine son vereceğiz. Bu parti kirliyi kabul etmez. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti ahlakı dokularına kadar koruyan yüksek, çalışkan ve özverili bir partidir. Bu partinin özelliği budur. Herkesi dinledim. Hiç kimseye kötü gözle bakmadım. Herkese saygı duydum. Kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. Partiyle ilgili başka alanlarda, dış dünyada, iç dünyada Türkiye'nin saygınlarını korumaya özen gösterdim. Yedi düvele karşı mücadele etmiş bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Bana diyorlar ki sarayın adamı. Ya arkadaş, sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam ne haberdim? Ya bu devletin çıkarlarını, bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? İşçinin, emeklinin, üreticinin hakkını CHP savunmayacak.

0: savunmayacaksa kimler savunacak? Kim? Bakınız, mutlak butlan davasına da değineyim. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Yeniden getireceğiz. Benim bir şey daha söyleyeyim. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Mersin Üniversitesi'nde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Programda konuşmaların ardından Özkaya öğrencilere tecrübelerini aktardı. Etkinlik soru cevap ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
2: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, doğup büyüdüğü topraklarda öğrencilerle buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
3: Hiçbir zaman bir meseleyi, bir işlemi, eylemi, bize temas eden bir konuyu yalnızca bize temas ettiği kısmıyla değil, onu ortaya çıkaran nedenle birlikte, sebepleriyle birlikte analiz edip sonuca ulaşmak gerekir. Bir ülkenin geleceği sahip olduğu doğal kaynaklardan veya ekonomik imkanlardan önce yetiştirdiği insan kaynağının niteliğiyle belirlenir. Çünkü bilim de, sanat da, hukuk da, ekonomi de ve teknoloji de başarı iyi yetişmiş insanlarla mümkündür. Tarih boyunca medeniyetlerin yükselişlerine baktığımızda işin temelinde güçlü eğitim kurumlarının, nitelikli bilim insanlarının ve korunmuş özgür düşünce alanlarının, ortamlarının bulunduğunu görüyoruz.
2: Anayasa Mahkemesi'nin görevleri hakkında da bilgi veren Özkaya, mahkemenin norm denetimi, bireysel başvuruların incelenmesi, siyasi parti davaları ve yüce divan yargılamaları gibi önemli görevler üstlendiğini söyledi.
3: Kıymetli kardeşlerim, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 117 asıl, metne işlenmiş 21, metne işlenmemiş 2 geçici maddesi ve bir de başlangıç metni bulunan bir temel yasadır. Bugüne kadar anayasamızı okumadıysanız, diğer hususlarla birlikte tüm temel hak ve özgürlüklerimizi düzenleyen bu metni en kısa sürede bir kez olsun baştan sona okumanızı tavsiye ediyorum.
2: Konuşmasının önemli bir bölümünü öğrencilere ayıran Özkaya, gençlere çok okumaları, yabancı dil öğrenmeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.
3: Kendinizi keşfedin, potansiyelinizi ancak bu şekilde ortaya çıkarabiliyorsunuz. İçinizi dinleyin zaman zaman, bağımsız bir şekilde ve kendinizi tanıdığınızda göreceksiniz ki içinizdeki potansiyel ortaya çıkacak ve büyük başarılar gerçekleştirebilecek bir kapasiteye ulaşacaksınız.
2: Mersin Valisi Atilla Toros'a konuşmasında Anayasa Mahkememiz anayasal düzenimizin koruyucusu, temel

0: Hak ve özgürlüklerin güvencesi ve hukuk devletimizin sarsılmaz kalesidir dedi.
1: Ve biliyoruz ki güçlü devletin şartı güçlü kurumlar, güçlü kurumların şartı ise adalete duyulan güvendir. İşte bu noktada Anayasa Mahkememiz, anayasal düzenimizin koruyucusu, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve hukuk devletimizin sarsılmaz kalesidir.
0: Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar da bir konuşma yaptı.
2: Ülkemizin en üst düzey yargı makamını temsil eden Sayın Başkanımızın birikiminden, deneyimlerinden ve vizyondan istifade etmek gençlerimizin hem akademik hem de mesleki ufuklarını genişletecektir. Sözlerimi fazla uzatmadan, yoğun programına rağmen bizleri kırmayarak bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmak üzere aramızda bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sadır Özkaya, şahsım ve üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Program Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın öğrencilerin sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da hayatını kaybeden öğretmen Irmak Ayşe Koparan'la ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Tekin, adli ve emniyet makamlarıyla koordineli şekilde teftiş süreci yürütülüyor. İhmali olan varsa gerekli işlemler yapılacaktır dedi.
4: İşin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor olabiliriz. Masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili olarak hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. Sonucunda suçlu kim varsa bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünü yaşını bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
4: Sağ olun. Kolay gelsin.
3: İçişleri Bakanlığı 69 ilde uyuşturucuya yönelik operasyonda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu ve 725.312 hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 974 şüpheli yakalanırken 381 kişi ise tutuklandı.
0: Uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son bir haftada 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu maddeyle 725.312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 974 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 381'i tutuklanırken 98 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı gençleri, aileleri ve toplum güvenliğini hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sudan çıkarılan Mustafa Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin yoğun bakımda sürdü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.
6: Kemerin oradan tek kaldırsan seni. Kemerin olduğu yerden. Bana bak. Sen kemerin olduğu yerden kaldır.
7: Kalkmıyor.
8: O yaşıyor adam ha.
0: Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi fark eden vatandaşlar hemen müdahale ederek şahsı sudan çıkardı.
9: Adamın kafası yukarıda.
10: Tamam anlıyorum da bacını ayaklanmıyoruz
9: ki. Ayaklarını yan dön derler.
0: İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri baygın haldeki Mustafa Ateş'e ilk müdahaleyi olay yerinde

0: yaptı. Ateş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
1: Mersin Deniz Ticaret Odası ve Türk İlim İşbirliği ile hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar kitabının tanıtımı yapıldı. Etkinlikte eserin limanların tarihini bilimsel verilerle ele aldığı ve medeniyetler açısından önem taşıdığı vurgulandı.
0: Mersin Deniz Ticaret Odası ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliğiyle hazırlanan Antik Dünya'nın Kalbi Limanlar Neolitik Dönemden Bizans'a adlı kitabın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Editörlüğünü Profesör Doktor Ahmet Yaraş'la Doktor Öğretim Üyesi Ömer Kafar'ın üstlendiği ve 24 akademisyenin katkı sunduğu eser, antik dönem limanlarının tarihini bilimsel veriler ışığında ele alıyor. Programın açılış konuşmasını yapan Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Fuat Gedik, Mersin Deniz Ticaret Odası ile TürkLim işbirliğinde hayata geçirilen projenin denizcilik sektörünün geçmişini belgelemek adına önemli bir adım olduğunu söyledi.
2: Mersin Deniz Ticaret Odası ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliği ile hayata geçirilen bu proje denizcilik sektörünün geçmişini somut verilerle anlamak ve belgelemek amacıyla atılmış bir adımdır.
0: TürkLim Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik ise limanların sadece ticari alanlar değil, medeniyetlerin ve hoşgörünün kesişim noktası olduğunu ifade etti.
3: Biliyorsunuz limanlar aslında kadim uygarlığın ticaret kapıları ve insanların hoşgörü sahibi olmasının, birbirine anlayış geliştirmesinin de en önemli medyanıdır. Aslında İnsanlık kültürel anlamda iyiye doğru ilerliyorsa bu liman kapıları üzerinden oluyor. Çünkü limanlarda biz ten rengi, din, dil, ırk fark etmeksizin kadim dönemlerden beri bir araya geliyoruz.
0: TürkLim eski başkanı Aydın Erdemir de limancılık mesleğinin köklü geçmişine ve taşıdığı mirasa dikkat çekerek bilimsel devamlılığa değindi.
4: Biz tabii kendi bilimsel titizliğimizle, yani biz limancıysak bu limanları biz hangi limanları devraldık? Yani bu coğrafyada liman, bugün bizim hayatımız içinde yer aldığımız liman dışında ne vardı, neyi miras aldı? Bunları araştırmamız dedik. Aslında Türkiye'de böyle bir çalışma yok.
0: Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu da şunları ifade etti.
5: Kitap bizim belki takip ediyorsunuzdur. Her sene bir iki tane kitap çıkartıyoruz. Bu kitapta çok önemli konular var ve iyi bir çalışmanın eseri. Aydın Bey sağ olsun eski dostumuz bu konuda beni aradı. Beraber yapabilir miyiz, yazabilir miyiz, çıkartabilir miyiz dedi. Ben de kabul ettim. Hocalarımız da çok iyi çalışmışlar. Çok güzel bir kitap, zaten baktığınız zaman anlayacaksınız.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
7: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
8: Reklam kazandırır.
7: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
9: Türkiye Vestel'leniyor.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
16: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştiren ekipler yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede toplam 12.836 ton sıcak asfalt kullandı. Çalışma kapsamında ayrıca 10.400 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği güneş paneli desteği projesi, Konar Göçer ailelerin yaşamına ışık oluyor. Proje kapsamında elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle gezici arıcılara güneş paneli desteği sağlanarak hem üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle hız verdiği yeşil alanlar, cadde ve bulvarlardaki peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kenti rengarenk çiçeklerle donatan Büyükşehir, kent estetiğini güçlendiren çalışmalar kapsamında yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerini tercih ederken, mevcut yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akıl ve zeka oyunları şenliğinde çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ve eğitmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan oyunlar ziyaretçilerle buluştu. Geri dönüşüm malzemeleri, 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan 25 özgün oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katıldılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla kent genelinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda katılımcılar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı etrafındaki mesire alanlarında biriken atıkları topladı. Etkinliğe farklı ilçelerden vatandaşlar da katılım sağlarken çevrenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu'nun 10. etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi Kilikya Yolu'nun Uzunca Burç Sumak Alanı etabında gerçekleşen yürüyüşte 90 kişilik grup 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada keyifli anlar yaşarken bölgenin kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı da buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı.

0: Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağın

0: Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında CHP'ye değinen Erdoğan, son günlerde Türk siyasetine yakışmayan olaylar yaşanıyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında devam eden iki projeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini söyledi. Rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi talep edildi. 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra en düşük emekli aylığı olan 20 bin liraya artış yapılması öngörülüyor. Artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Refah payı artışı verilip verilmeyeceği konusundaysa TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak toplantıda karar verilecek. Füze saldırıları ve savunma operasyonlarının maliyeti hızla artarken savaşın ekonomik yükü İsrail'de bütçe tartışmalarını da artırdı. İsrail basını İran'ın saldırılarının yalnızca 12 saat içinde ülkeye yarım milyar dolardan fazla zarar verdiğini

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren 15 okuma salonuyla gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Okuma salonlarında sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman, çay kahve ikramı ve sessiz çalışma ortamı öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları evde üretim yapan kadınları girişimciliğe taşıyor. Bu kapsamda ürünlerini markalaştırma konusunda da ekiplerden eğitim alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Meski Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Çalışmalar kapsamında modern bir yağmur suyu hattı inşa edildi. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, 2 hard disk, 1 bilgisayarla 4 banka kartına el konuldu. Tarsus'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 11 Haziran'da başlıyor. Turnuva 11 Haziran'da Meksiko City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası'nda 16 farklı statta 4 farklı zaman diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları...

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mezit ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştiren ekipler yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede toplam 12.836 ton sıcak asfalt kullandı. Çalışma kapsamında ayrıca 10.400 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği güneş paneli desteği projesi, Konar Göçer ailelerin yaşamına ışık oluyor. Proje kapsamında elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle gezici arıcılara güneş paneli desteği sağlanarak hem üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle hız verdiği yeşil alanlar, cadde ve bulvarlardaki peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kenti rengarenk çiçeklerle donatan büyükşehir, kent estetiğini güçlendiren çalışmalar kapsamında yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerini tercih ederken mevcut yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akıl ve zeka oyunları şenliğinde çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ve eğitmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan oyunlar ziyaretçilerle buluştu. Geri dönüşüm malzemeleri, 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan 25 özgün oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katıldılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla kent genelinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda katılımcılar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı etrafındaki mesire alanlarında biriken atıkları topladı. Etkinliğe farklı ilçelerden vatandaşlar da katılım sağlarken çevrenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu'nun 10. etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi Kilikya Yolu'nun Uzunca Burç Sumak Alanı etabında gerçekleşen yürüyüşte 90 kişilik grup 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada keyifli anlar yaşarken bölgenin kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı da buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

bir sabah boş elinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Ah yandım ben Allah'ım, buna can dayanmaz. Al onu getir geri, biri daha vermeyeyim. Al onu getir geri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında CHP'ye değinen Erdoğan, son günlerde Türk siyasetine yakışmayan olaylar yaşanıyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında devam eden iki projeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini söyledi. Rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi talep edildi. 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra en düşük emekli aylığı olan 20 bin liraya artış yapılması öngörülüyor. Artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Refah payı artışı verilip verilmeyeceği konusundaysa TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak toplantıda karar verilecek. Füze saldırıları ve savunma operasyonlarının maliyeti hızla artarken savaşın ekonomik yükü İsrail'de bütçe tartışmalarını da artırdı. İsrail basını İran'ın saldırılarının yalnızca 12 saat içinde ülkeye yarım milyar dolardan fazla zarar verdiğini yazdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren 15 okuma salonuyla gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Okuma salonlarında sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman, çay kahve ikramı ve sessiz çalışma ortamı öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları evde üretim yapan kadınları girişimciliğe taşıyor. Bu kapsamda ürünlerini markalaştırma konusunda da ekiplerden eğitim alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Meski Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Çalışmalar kapsamında modern bir yağmur suyu hattı inşa edildi. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, 2 hard disk, 1 bilgisayarla 4 banka kartına el konuldu. Tarsus'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 11 Haziran'da başlıyor. Turnuva 11

0: Haziran'da Meksiko City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası'nda 16 farklı statta 4 farklı zaman diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konulara değineceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı'na katıldı ve orada yapmış olduğu konuşmasında Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerektiğine dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güçlü olmak dışında bir seçeneği olmadığını söyledi.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya inşallah devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu belirterek güvenliğin millet için en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu ifade etti.
2: Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzur, barış ve istikrarı için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz bölgemizin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen, kendi huzuru kadar dost ve kardeşlerinin de huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Şurası bir gerçek ki, günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanları hızlı bir değişim geçiriyor. Bunlara paralel olarak güvenlik kavramının mahiyeti ve kapsamı alanı da değişime uğruyor. Çağımızın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırı da limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesinti de bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdit de toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyası da doğrudan milli güvenliğin alanına giriyor. Türkiye harp sahalarını en iyi okuyan, değişen güvenlik paradigmasını ilk fark eden ve kendini buna erkenden hazırlayan ülkelerden biri olmuştur. Terörle mücadeledeki tecrübemizi, sınır ötesi harekatlarda elde ettiğimiz kabiliyetlerle birleştirerek kendimizi sürekli geliştirmeye çalıştık. Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan FETÖ-vari yapılardan temizleyerek sızıntıların ve içeriden sabotajların önüne geçtik.
0: Değerli seyirciler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mersin'e geldi ve Mersin Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Anayasa hukuku, Anayasa Mahkemesi'nin işleyişi hakkında bilgiler verdi, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek hukuk devleti, anayasa yargısı, temel hak ve özgürlüklerle gençlerin gelecekte üstleneceği sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mersin Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, doğup büyüdüğü topraklarda öğrencilerle buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
3: Hiçbir zaman bir meseleyi, bir işlemi, eylemi, bize temas eden bir konuyu yalnızca bize temas ettiği

0: bir kısmıyla değil, onu ortaya çıkaran nedenle birlikte, sebepleriyle birlikte analiz edip sonuca ulaşmak gerekir. Bir ülkenin geleceği sahip olduğu doğal kaynaklardan veya ekonomik imkanlardan önce yetiştirdiği insan kaynağının niteliğiyle belirlenir. Çünkü bilim de, sanat da, hukuk da, ekonomi de ve teknoloji de başarı iyi yetişmiş insanlarla mümkündür. Tarih boyunca medeniyetlerin yükselişlerine baktığımızda işin temelinde güçlü eğitim kurumlarının, nitelikli bilim insanlarının ve korunmuş özgür düşünce alanlarının ortamlarının bulunduğunu görüyoruz.
1: Anayasa Mahkemesi'nin görevleri hakkında da bilgi veren Özkaya, mahkemenin norm denetimi, bireysel başvuruların incelenmesi, siyasi parti davaları ve Yüce Divan yargılamaları gibi önemli görevler üstlendiğini söyledi.
0: Kıymetli kardeşlerim, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 117 asıl, metne işlenmiş 21, metne işlenmemiş 2 geçici maddesi ve bir de başlangıç metni bulunan bir temel yasadır. Bugüne kadar anayasamızı okumadıysanız, diğer hususlarla birlikte tüm temel hak ve özgürlüklerimizi düzenleyen bu metni en kısa sürede bir kez olsun baştan sona okumanızı tavsiye ediyorum.
1: Konuşmasının önemli bir bölümünü öğrencilere ayıran Özkaya, gençlere çok okumaları, yabancı dil öğrenmeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.
0: Kendinizi keşfedin. Potansiyelinizi ancak bu şekilde ortaya çıkarabiliyorsunuz. İçinizi dinleyin zaman zaman, bağımsız bir şekilde ve kendinizi tanıdığınızda göreceksiniz ki içinizdeki potansiyel ortaya çıkacak ve büyük başarılar gerçekleştirebilecek bir kapasiteye ulaşacaksınız.
1: Mersin Valisi Atilla Toros'a konuşmasında Anayasa Mahkememiz anayasal düzenimizin koruyucusu, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve hukuk devletimizin sarsılmaz kalesidir dedi.
2: Ve biliyoruz ki güçlü devletin şartı güçlü kurumlar, güçlü kurumların şartı ise adalete duyulan güvendir. İşte bu noktada Anayasa Mahkememiz, anayasal düzenimizin koruyucusu, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve hukuk devletimizin sarsılmaz kalesidir.
1: Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar da bir konuşma yaptı.
3: Ülkemizin en üst düzey yargı makamını temsil eden Sayın Başkanımızın birikiminden, deneyimlerinden ve vizyondan istifade etmek gençlerimizin hem akademik hem de mesleki ufuklarını genişletecektir. Sözlerimi fazla uzatmadan, yoğun programına rağmen bizleri kırmayarak bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmak üzere aramızda bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sadır Özkaya, şahsım ve üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Program Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın öğrencilerin sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı nasıl olacak, kim yapacak, kim konuşacak tartışmaları vardı ve bu tartışmalar devam ederken grup toplantısı oldu. Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine genel merkezde partililere hitap etti.
1: CHP'de yaşanan grup toplantısı krizinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkez binasında alternatif grup toplantısı düzenleyerek temiz siyaset mesajı verdi.
5: Şuna inanmanızı istiyorum. Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi ama her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Layık olacağınız her şeyi yapacağız. Ve asla sizleri utandırmayacağım. Asla utandırmayacağım. Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Türkiye'nin içinde yaşadığı durumu biliyoruz. Ama bunu aşmak zorundayız. Bunu aşacak olan tek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Söyledim. Arınacağız, arınacağız. kirlikten

0: arınacağız kirlilikten. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti ahlakı dokularına kadar koruyan yüksek, çalışkan ve özverili bir partidir. Bu partinin özelliği budur. Herkesi dinledim. Hiç kimseye kötü gözle bakmadım. Herkese saygı duydum. Kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. Partiyle ilgili başka alanlarda, dış dünyada, iç dünyada Türkiye'nin saygınlarını korumaya özen gösterdim. Yedi düvele karşı mücadele etmiş bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Bana diyorlar ki sarayın adamı. Ya arkadaş, sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim. Ya bu devletin çıkarlarını, bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? İşçinin, emeklinin, üreticinin hakkını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? Kim? Bakınız, mutlak butlan davasına da değineyim. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Yeniden getireceğiz. Benim bir şey daha söyleyeyim. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
6: Daily One Energy, Orzakstan.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim

0: 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
8: Devlet Bahçeli'de konuşmasında Mutlak Mutlan ve CHP'de yaşanan krize değindi.
9: Devlet Bahçeli MHP grup toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından CHP'de yaşanan kriz üzerinden Özgür Özel'e seslendi, sağduyu çağrısı yaptı.
10: Aziz milletimiz, kimin küçük hesapların günü kurtarma telaşının peşine düştüğünü, kiminse vatan ile millet derdine ömür ve gönül verdiğini bütün çıplaklığıyla görmüş ve kavramıştır. Bugün artık hakikat daha gür, daha berrak biçimde anlaşılmaktadır. Bu hakikatin aynasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, rüşvet görevi kötüye kullanma, yolsuzluk ve kamu gücünün menfaat ilişkilerine alet edildiği yönündeki peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumudur. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çatısına çökmüştür. Ecdadımız balık başlığı

Can kokar demiştir. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk, şaibe ve yönetim aczi bugün genel merkeze sirayet etmiş, parti yönetiminin içine düştüğü dağınıklığı bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün milletin karşısına kendi iç hesaplaşmasının, koltuk kavgasının

0: Bu tablo siyaseti millete hizmetin şerefli yolu olmaktan çıkarıp kişisel ikbalin, hırsın, öfkenin ve güç gösterisinin dar patikasına sıkıştıran anlayışın neticesidir. Parti içi arınma ve durulma ihtiyacının tehditkar cümleler gölgesinde kalması idari iflasın vesikasıdır. İş düğümleri çözmek yerine yağlı urganlara sarılmak, kementleri ülke gündeminin boynuna ısrarla dolamak aziz milletimize ne fayda getirir? Buradan açıkça ifade ediyoruz. Bizim meselemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. Bizim meselemiz Türkiye'de siyaset kurumunun ağırlığını, millet iradesinin saygınlığını ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak görünen köy de kılavuz istememektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serin kanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığı ve kurumsallığını niteliksiz sokak diline havale etmek, ölü gözünden yaş beklemekten farksızdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iç meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Hazreti Ali'ye atfedilen kıymetli söz ne güzeldir. Hak sizi hür yaşatmışken hırs sizi kul etmesin. İşte bizim siyaset anlayışımızın özü budur. Hırsın kulu olanlar koltuğun gölgesinde küçülür, hakkın yolunda yürüyenler milletin gönlünde büyür.
1: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir son dakika gelişmesi var, önemli. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 13.30'da MYK toplantısını gerçekleştirdi. MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısı sonrasında İhraç istemleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Müslim Sarı şu bilgileri verdi.
2: 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.
1: Evet, bu 9 isim. O 9 ismi tekrar edelim. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba,

0: Turhan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı tarafından ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde bugün 13.30'da CHP MYK'sı toplanmıştı efendim. Bu tabii önemli ki Müslim Sarı yaptığı açıklamada bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevlerinden de uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Bu önemli bir gelişme. Şimdi Mersin'le ilgili, siyasetle ilgili yine önemli bir gelişme var değerli seyirciler. Haluk Bozdoğan'la ilgili, Tarsus'un eski belediye başkanı Haluk Bozdoğan'la ilgili. Şimdi Haluk Bozdoğan ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen kişilere nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 60 yıldan fazla hapis cezası verilerek tutuklanmaları kararlaştırıldı. Önemli. Şimdi şöyle, önceki dönem Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında belediyeye ait Tarsus Teski AŞ üzerinden 2021 yılında yapılan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dolandırıcılık davasının karar duruşması gerçekleştirildi. Karar duruşmasına sanıklardan İbrahim T. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti karar vereceğini belirterek savcıdan mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1H maddesi üzerinden düzenlenen tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işledikleri, ayrıca sanık Haluk Bozdoğan, Ziya K. ve İbrahim T.'nin birlikte üzerlerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin anlaşıldığından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/3. Maddesinde düzenlenen nitelikli halin uygulanmasının gerekliliği sabit olmakla sanıkların eylemlerine uyan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının 158/1H, 158/B 3. maddeleri uyarınca cezalandırılarak tutuklanmalarını talep etti savcı. Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda mahkeme heyeti eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığa 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, ayrıca 570'er bin Türk lirası para cezası verdi. Ayrı ayrı 60 yıldan fazla ceza alan sanıkların tutuklanması için de mahkeme tarafından tutuklanma kararı çıkartıldı efendim. Yakalama kararı çıkartıldı. Bu da Mersin siyasetini ilgilendiren son saatte yaşanan önemli bir gelişme. Haluk Bozdoğan hakkında 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve Haluk Bozdoğan'a 570 bin Türk lirası para cezası verildi ve Haluk Bozdoğan'la birlikte hareket eden diğer iki kişiye de aynı cezalar verildi ve mahkeme bu isimlerin Haluk Bozdoğan da dahil olmak üzere yakalanmalarına karar verdi ki duruşmaya Haluk Bozdoğan katılmamıştı. Bu önemli bir gelişme Mersin açısından. Devam edelim değerli seyirciler. Yaşanan diğer gelişmeler nelerdir? Asayişle alakalı onlara bakalım. Yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 61 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Büyük bir bölümü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan kişiler de aranıyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 98 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken

0: 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kolluk birimlerince sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.
1: Yine çok sayıda ilde ekspertiz operasyonu yapıldı. Bu operasyonda da tutuklamalar var.
0: İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam göstererek kredi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen şebekeye darbe vuruldu. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada depremde zarar gören ağır hasarlı ve trafik kazalarına karışan araçların gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla hasarsız gösterildiği tespit edildi. Şüphelilerin bu araçlar üzerinden kredi işlemleri gerçekleştirerek finans kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlendi. Soruşturmada bazı ekspertiz firma yetkililerinin de organizasyon içinde yer aldığı ortaya çıktı. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
1: İçişleri Bakanlığı açıkladı, geniş çaplı 69 ilde uyuşturucu üreten ve satan kişilere geniş çaplı birçok ekiple baskınlar yapıldı.
0: Uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son bir haftada 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu maddeyle 725.312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 974 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 381'i tutuklanırken 98 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı gençleri, aileleri ve toplum güvenliğini hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
1: Bir kamyon duramadı. Şoförü aracını durduramadı ve bir bakkala girdi. Bakkal da yaralandı.
0: Adana'da kontrolden çıkan kamyonun bakkala daldığı kazada iş yeri sahibi yaralandı.
2: Bu kaza nasıl oldu?
3: Anlamadım. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Görmedim. Hızlıyla kamyonu şoförü. Duramadı.
2: Kamyon şoförü ne olduğu için?
3: Karakolda. Karakola teslim.
0: Kaza Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi.
1: Mersin trafiğinde makas tabir edilen hareketi yaparak ilerleyen bir araç bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşıldı, ihbar yapıldı. O sürücü yakalandı ve yüklü miktarda para cezası verildi ve ehliyetine el konuldu.
0: Mersin'de trafikte ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsü yakalandı, ehliyetsiz çıktı. Sürücüye çeşitli maddelerden 170 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Merkez Akdeniz ilçesi 151. cadde üzerinde bir aracın trafikte ardı ardına şerit değiştirerek trafiği tehlikeye attığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Vatandaşların çektiği görüntülerden yola çıkan polisin çalışmasında aracın sürücüsünün BK olduğu belirlenerek yakalandı. Sürücüye makas atmak, ehliyetsiz araç kullanmak maddelerinden 170 bin lira ceza uygulandı. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin doktorluk yaptığı, doktor olmadığı halde kendisini doktor olarak tanıtıp bir evini muayenehaneye getirdiği ve insanları muayene ederek ilaç yazdığı, ilaç sattığı, ilaç verdiği belirlendi.

0: operasyon yapıldı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde kendini doktor olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Çok sayıda tıbbi cihazla 20 koli ilaç ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alata Mahallesi'nde yabancı uyruklu MB'nin kendini doktor olarak tanıttığını ve evinde çok sayıda yabancı uyruklu şahsı muayene ettiğini öğrendi. Şüphelinin adresini basan polis yaptığı aramada muayenehane haline getirilmiş odayla çeşitli markalarda 20 koli ilaç ele geçirdi. Evde bir oksijen cihazı, bir ultrason cihazı ve aparatları da ele geçirildi. Şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 53.550 lira ve 3.880 dolara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli MB deport edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.
0: Rusya'nın Dağıstan bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde havai fişek yüklü araçta yangın çıktı.

Bir sürücünün yaptığı hata pahalıya mal oldu. Hızla gelen araç çarpmaya ramak kala teğet geçti.

0: Yola aniden çıkan bir geyik motosikletliye zor anlar yaşattı.
1: Kolay! Kolay! Kolay!
0: Macaristan-Kazakistan maçında bir kamera sahaya düştü.

0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Şimdilerde İsrail bu gerginlikten uzak durmaya çalışsa da saldırganlığını, teröristliğini devam ettiriyor. Lübnan'a, Gazze'ye saldırılarını İsrail sürdürüyor.
1: İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tire şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü, buna bağlı olarak can kaybının artabileceği kaydedildi.
0: Ve aynı zamanda değerli seyirciler, Kuzey İrlanda'da sığınmacıların, daha doğrusu Avrupa'da, Kuzey İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da

0: Avrupa kıtasında da Fransa ile birlikte İspanya'da ve İtalya'da yoğunlaşmış bir şekilde şimdilerde göçmenlerin neden olduğu olaylar yaşanıyor. Ve halk göçmenlere yönelik ve göçmenleri ülkeye kabul eden kişilere ya da göçmenlerin ülkeden gönderilmesinde ön ayak olmayan, yavaş davranan politikacılara tepkilerini protestolarla dile getiriyorlar. Ve Kuzey İrlanda'da da bir göçmenin Kuzey İrlandalı bir kişiye saldırması, şiddet uygulaması, bıçaklaması sonrasında protestolar büyüdü, ülke geneline yayıldı.
1: Kuzey İrlanda'da bir Sudanlı sığınmacının İrlandalı bir kişiyi ağır yaraladığı bıçaklı saldırının ardından başlayan göçmen karşıtı protestolarda otobüsler ve evler ateşe verilirken Beliclair kasabasındaki bir Türk berberi de saldırıya uğradı. Sığınmacı statüsü aldığı belirtilen Sudanlı bir kişi bir İrlandalıyı yüzünden, gözünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
2: Get off him, you fucking rat. You. He's
1: Çevrede bulunan vatandaşların sopalarla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda yükselen tepkiler akşam saatlerinden itibaren sokaklara taşındı. Başta Belfast'ta olmak üzere Kuzey İrlanda'nın çeşitli bölgelerinde toplanan göstericiler düzensiz göç ve sığınmacı politikalarını protesto ederken İngiltere hükümetinin göç yaklaşımını da sert şekilde eleştirdi. Protestolar ilerleyen saatlerde kontrolden çıktı. Polisle çatışan bazı gruplar kamu malına zarar verirken çok sayıda noktada kundaklama olayları yaşandı. Özellikle yüzlerini maskeyle kapatan eylemciler Belfast'ta bir belediye otobüsünü ateşe verdi. Kentin doğu kesimlerinde ise bazı evler ve araçlar kundaklandı. Şiddet olaylarının hedeflerinden biri de Beliclair kasabasındaki bir Türk berberi oldu. Göstericiler iş yerinin camlarını ve kapılarını kırarak maddi hasara yol açtı. Bıçaklı saldırı sonrasında ülkedeki birçok kesim olayı kınarken aşırı sağcı çevreler sosyal medya üzerinden göçmen karşıtı söylemlerle toplu sınır dışı çağrıları yapmaya başladı. Yetkililerse gerilimin daha fazla büyümemesi için toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet ediyor.
3: Holy shit, man. Holy.
0: Efendim, bamyayı bilmeyen yok. Bamya Türk mutfağının önemli bir yemeği, bamya yemeği. Bamyayı herkes sevmez, herkes yemez ama bamya değerli bir bitki. Ve her zaman da pahalı olan bir sebze. Tazesi de çok pahalıya satılır diğer sebzelere göre. Hele kurusunun kilosu altınla yarışır. Ve ülkemizde en kaliteli bamya hem taze hem de kuru olarak Amasya'da üretiliyor. Ama birileri Amasya bamyasının tohumlarını Uganda'ya götürdü. Uganda'da Amasya'nın iklimine uygun bir bölgede bamya ekti, hasat yaptı, sonra o ürünleri Türkiye'ye getirdi, satmaya başladı. Bunların hepsi tamamen prosedürler çerçevesinde oldu. Uganda bamyası ucuza satılıyor ve Amasyalı bamya üreticileri de birbirinden görünüşte asla ayıramazsın. Tüketiciler Amasya bamyası yerine Uganda bamyası almasınlar dediler. Ve biz üretiyoruz, ticari kayba uğruyoruz, zor durumdayız dediler. Ve yasal yollarla bamya üreticileri haklarını savunmaya başladı.
1: Amasya'nın coğrafi işaretli çiçek bamyası üreticileri Uganda'dan ithal edilen benzer ürünler nedeniyle

0: Nedeniyle zor günler yaşıyor.
1: Yurt dışından ülkemize çok aşırı miktarda bamya girmekte. Hiç piyasada bizim ürettiğimiz bamya para etmemekte. Aynı bizim bamya. Birebir. Piyasada Ahmet'en mi, Mehmet'en mi, Hüseyin'en mi, Fatma teyze bamya alacağı zaman bu Uganda bamyası mı, Amasya bamyası anlaması mümkün değil.
0: Üreticiler satışları olumsuz etkilediğini belirttikleri ithal bamyalar için ombudsmanlığa başvurdu.
1: Kamu denetçileri kurumumuz Amasya ilindeydi. Ombudsmanımıza hazırladığımız bir dosyayı bu konuda sunduk. Orada ucuz iş gücü, Uganda'daki ucuz iş gücüyle tarımsal girdi maddeyle bizim Türkiye'dekiler çok farklı. Biz artık başaramıyoruz, yapamıyoruz.
0: Taşova Yerel Kalkınma Derneği yeni hasat sezonu öncesinde Uganda'dan getirilen ve çiçek bamyası olarak satılan ürünlerin yerli üreticiyi mağdur ettiğini savunarak kamu denetçiliği kurumundan inceleme talep etti.
2: Yani yurt dışından gelen bamya diyor. Siz buyurun anlatın lütfen.
3: Sayın Ağabey, mağdur ettiği bamyayı Türkiye'ye getirildiğini tespit ettik. Size hazırladık dostlukları vermeye de tutturacağım.
1: Taşova ilçesinde bamya üretimi yapan 47 köyün hakkını savunmak için dernek olarak müracaatımızı yaptık. Amasya bamyasının tohumu Uganda'ya götürülmüş. Birebir aynı Amasya bamyasının özelliğini taşıyan bamya Uganda'da ürettirilmiş. Türkiye'de iç pazara sunulmaktadır. Biz üreticiler olarak bu mağduriyetimizin giderilmesi için bu dosyayı sunduk.
0: Üreticiler hem ekonomik değerinin korunması hem de geleneksel üretimin sürdürülebilmesi için yerli ürünlere destek verilmesini istiyor.
4: Taşova'nın çiçek bamyası.
5: Buradan da sesleniyorum. Uganda bamyasına karşıyız. Bu bamyadaki problem yurt dışından gelen Afrika bamyasıyla Amasya'mızın en güzel milli bamyası yarışıyor. Adı bamya olarak geçerli ama bizim bamyamızın lezzetini, tadını tutmaz.
6: Amasya'dan Antalya'ya geçelim. Antalya'da da bir domates üreticisi 4 ton domatesi hasat etti, hale götürdü. Halde müşteri bulamadı. Sonrasında da vatandaşlara 4 ton domatesi hayrına dağıttı.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici toptancı halinde alıcı bulamadığı yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
7: Domates halde alan satan yok. Yapacak bir şey yok. Keşke domates gibi enflasyon tamamen sıfıra inse.
0: Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti.
8: Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun. Bizler de isteriz ki her zaman böyle halkımız olsun. Bugün 5 lira mı? Buyurun hep beraber. 100 lira olduğu zaman da bizim üretmemiz zor. Belime kadar suyun içine çıkardım ondan 100 lira. Bugün de bugün bolluk mu var? Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaş. 5 lira mı? Kasamı geri ver, devam.
0: Vatandaşlar yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü.
6: Mersin'de Yenişehir ilçesindeki İmam Hatip Anadolu Lisesi çok özel ve güzel bir sergi açtı. Sergi 2 gün boyunca okul fuayesinde olacak, sonrasında da Palm City Alışveriş Merkezi'nde ziyarete açılacak.
0: Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kur'an kıssalarından ilhamla adlı eserlerini okulun fuaye alanında sergiledi. Sergide 35 adet eser bulunuyor. Okul müdürü Bayram Akduman sergi hakkında bilgi verdi.
9: Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Kur'an-ı Kerim'imizde hem peygamberlerimiz hem de başka vesilelerle geçen kıssaların resme dökülmüş haliyle alakalı bir resim çalışması yapmayı planladık. Daha önce sosyal medyayı ve literatürü taradığımızda böyle bir çalışma hemen hemen hiç yapılmamış. Biz de dedik ki İmam Hatip Lisesi olarak hem de okulumuzun vizyon ve misyonuna uygun olarak Kur'an'daki kıssaların tuvalle buluşturalım ve yeni nesle Kur'an kıssalarının hikmetlerini ve amaçları ne olduğunu resim üzerinden anlatalım istedik. Bu minvalde de başta işte resim öğretmenimiz, müdürler arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımızın mihmandarlığında öğrencilerimiz çok güzel tablolar ortaya çıkardılar. Yaklaşık 35 tane eser bugün sergiliyoruz. Bu çalışma 3,5-4 aylık bir çalışmanın neticesinde ve Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz belli başlı kıssaların hemen hemen tamamının resme dökülmüş hali. Görmüş olduğumuz resimlerdeki hemen alt kısmında karekodlar hazırladık resmi anlatan. Oradan isteyen karekod okutarak bilgilere ulaşabilir, resimle ilgili bilgilere ulaşabilir. Güzel bir çalışma oldu, özgün bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Ben buradan tekrar emek veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
0: Okulun görsel sanatlar öğretmeni ve serginin proje sorumlusu Gonca Gezer de serginin amacına değindi.
10: Bu sene çok değerli bir proje ile müdürümüzün önderliğinde kadim kıssalardan renkli hikayeler temalı sergimiz. Yaklaşık 30 eserin üzerinde bir çalışma çıkardık. Lise ve ortaokul öğrencilerimizle beraber karma bir sergi oldu ama bu sadece tuval üzerinde bir resim değil. Tamamen tarihsel süreci, çocuklar bunları Ramazan bitiminden bugüne kadar tek tek işlediler. Görsel, işitsel ve duygu olarak her bir fırça dokunuşuyla tamamen çocuklarımız bütün maneviyatlarıyla eserlerimizi bugüne getirdi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Sergi 2 gün boyunca okulun fuaye alanında açık kalacak. Ayın 18'inde Palm City'de sergilenecek.
11: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
6: Güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Bizde kalın. Hoşça kalın.
12: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
13: Reklam kazandırır.
14: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan

0: Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Caddesi'nde üst yapı çalışması gerçekleştiren ekipler yaklaşık 2300 metre uzunluğundaki caddede toplam 12.836 ton sıcak asfalt kullandı. Çalışma kapsamında ayrıca 10.400 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda üretimi ve yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Güneş Paneli Desteği Projesi, Tonar Göçer ailelerin yaşamına ışık oluyor. Proje kapsamında elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricileriyle gezici arıcılara Güneş Paneli desteği sağlanarak hem üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle hız verdiği yeşil alanlar, cadde ve bulvarlardaki peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kenti rengarenk çiçeklerle donatan Büyükşehir, kent estetiğini güçlendiren çalışmalar kapsamında yaz mevsimine uygun bitki ve çiçek türlerini tercih ederken, mevcut yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin akıl ve zeka oyunları şenliğinde çocuk kampüslerinde düzenlenen atölyelere katılan öğrenciler ve eğitmenler tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan oyunlar ziyaretçilerle buluştu. Geri dönüşüm malzemeleri 3D yazıcılar ve farklı üretim teknikleri kullanılarak hazırlanan 25 özgün oyunun yer aldığı şenlikte çocuklar strateji, dikkat, hafıza ve denge becerilerini geliştiren etkinliklere katıldılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla kent genelinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda katılımcılar Tarsus Şelalesi ve Berdan Barajı etrafındaki mesire alanlarında biriken atıkları topladı. Etkinliğe farklı ilçelerden vatandaşlar da katılım sağladı. Çevrenin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tarihi Kilikya yolunun 10. etap yürüyüşü gerçekleştirildi. Tarihi Kilikya yolunun Uzunca Burç Sumak Alanı etabında gerçekleşen yürüyüşte 90 kişilik grup 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada keyifli anlar yaşarken bölgenin kültürel ve doğal değerlerini yakından tanıma fırsatı da buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Çünkü okuduğumda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla

0: 327-82-82 327-82-82.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında CHP'ye değinen Erdoğan, son günlerde Türk siyasetine yakışmayan olaylar yaşanıyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında devam eden iki projeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini söyledi. Rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi talep edildi. 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra en düşük emekli aylığı olan 20 bin liraya artış yapılması öngörülüyor. Artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Refah payı artışı verilip verilmeyeceği konusundaysa TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak toplantıda karar verilecek. Füze saldırıları ve savunma operasyonlarının maliyeti hızla artarken savaşın ekonomik yükü İsrail'de bütçe tartışmalarını da artırdı. İsrail basını İran'ın saldırılarının yalnızca 12 saat içinde ülkeye yarım milyar dolardan fazla zarar verdiğini yazdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren 15 okuma salonuyla gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Okuma salonlarında sunulan ücretsiz internet, teknik ekipman, çay kahve ikramı ve sessiz çalışma ortamı öğrencilerin araştırmalarını yapmalarına, ödevlerini tamamlamalarına ve sınavlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları evde üretim yapan kadınları girişimciliğe taşıyor. Bu kapsamda ürünlerini markalaştırma konusunda da ekiplerden eğitim alan kadınlar böylece Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaya başladı. Meski Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde bir altyapı

0: yapı çalışmasını daha tamamladı. Çalışmalar kapsamında modern bir yağmur suyu hattı inşa edildi. Aynı zamanda mahalle genelinde ızgara sistemleri kurularak yağış sularının hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Mersin'de jandarma ekiplerince sahte ikinci el eşya ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, 2 hard disk, 1 bilgisayarla 4 banka kartına el konuldu. Tarsus'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Emir Yılmaz hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 11 Haziran'da başlıyor. Turnuva 11 Haziran'da Meksiko City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası'nda 16 farklı statta 4 farklı zaman diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: aşk güzel şey sanmışım.
1: Reklam tanıtır.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326.

0: 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
10: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
11: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
10: Renault Dacia Gürsoy Grup.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi?

0: İz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Komşuda 89.

0: Yozgat'ta, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde...

0: İletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

Derdini bu sokak köpeklerine sor, anlatırlar. Karşılaşıyoruz çalarken sabah makamı. Fay hattında kalbim, karanlıkta kaldım. 1 Kasım sabahı.

0: olmam pek diğer yolcularla. Bir Kasım sabahı karanlıkta kaldım.
1: Söyle, söyle.
0: Açıklanmayan parıltı hücremizde yangın. Ziyan olma ihtimali bünyemizde.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin.

İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de